0: Emel.
1: Adem.
0: Buraya ne olmuş böyle?
1: Dün böyle olmadığına eminim.
0: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
1: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz, ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim...
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım, ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Oo, hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii, yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
3: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kış. Kış.
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Bir bilene sor.
1: Ne?
2: Ha?
3: Ha?
4: Filo!
3: Koy! Baba! Ya!
4: O filo ne?
3: Ha?
4: Ne var?
3: Komik!
2: Ha?
4: Ha?
2: Ha?
3: Şıp şıp!
2: Hı!
3: Hop! Gel!
4: Şıp şıp!
1: Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
4: Ha?
3: Ha?
4: Ha?
3: Ha? Şu? Bura?
4: Ha? Gelin! Gel gel!
1: Ha? Şıp şıp!
4: Yok!
1: Çık!
3: Hey! Ben! Çık! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

0: gusta. Catch.
1: Ma.
0: Catch.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler.
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da

0: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
1: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
0: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
1: Sen evde değil miydin nine?
2: Ah, dam akıyor evladım.
3: Hiçbir şey anlamadım.
0: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
3: Evet, kiremitler düşmüştü.
4: Özür dilerim nine.
2: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
0: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
2: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı!
6: Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
8: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha. Ha?
0: Mert abi kiremitleri getirdi.
2: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
3: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
6: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
6: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
6: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
6: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
0: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
4: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
0: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
1: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
4: Kaçtım.
3: Olamaz.
9: Yakalandın.
1: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
6: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
7: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
6: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
8: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
6: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
8: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım.

0: ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
1: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
0: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
2: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy. Vuruldum.
5: Sıra bende. Sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Tem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yamal Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar, bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller...

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum.

0: Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
0: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Kibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.

0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
2: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.

0: kurye ya.
1: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
1: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
2: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
3: Uçuştu.
2: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
1: Yürüyün gidiyoruz.
2: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
2: Hazır mıyız?
1: Hazırız.

0: karıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
1: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursan.
1: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
0: Gidelim.
1: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
1: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
0: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
0: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz. Ha ha ha!

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah! Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah! Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme. Kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin. Tertemiz olsun.
0: Sakin ol. Ben halledeceğim.

0: İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Hı? Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağı.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler. Dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.

0: Bir, iki, üç, dört. Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
2: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
3: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
0: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
3: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.
2: Olamaz. Bakın.
0: Hadi koşun.
4: Durun.
0: Kaçırdık.
3: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
1: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
3: İso mu?
1: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
1: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
2: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
0: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
2: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
1: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
3: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
3: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi?
0: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
3: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
2: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii.
0: Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
3: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
3: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
4: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

0: Hadi vursana şu topa.
1: Bekle biraz. İşte geliyor.
2: Yakaladım.
0: Yakala.
1: Yakaladım.
0: Aa. Eyvah, cam kırıldı. Ne yaptın? Camı kırdın.
3: Kim attı bu topu? Sizi haylazlar. Camı kim kırdı? Çabuk söyleyin bakalım.
0: Şey, istemeden oldu fırıncı amca.
4: Selamun aleyküm. Ne oldu Halil? Nedir bu telaşın?
3: Ne olacak hocam? Çocuklar camı kırdı.
4: Üzülme Halil. Zararı ben karşılarım. Çocukların oyun alanı yok. Asıl sorun bu sanırım.

0: Periciğim, beni şu köşeye götürür müsün?
1: Derhal Tosuncuğum.
0: Periciğim, biraz acıktım sanki. Ay, susadım da şimdi. Çok mu sıcak oldu burası?
1: Böyle güzel mi Tosuncuğum?
0: Evet, harikasın Periciğim.
2: Birim, ikim, üçüm.
0: Dostum, bu çocukların camide ne işi var? Caminin kediler için yapıldığını bilmiyorlar mı? Çok da gürültücüler.
1: Haklısın Tosuncuğum. Bir de çok pisler. Bir kere bile olsun vücutlarını temizlediklerini görmedim. Ben her gün temizlenmesem rahat edemiyorum.
2: Ay ne tatlı kedi.
0: Dostum, bu bana mı saldıracak?
1: Merak etme, ben seni korurum. İşini bitireyim mi?
0: Saçmalama Ferit. Harika bir şey bu. Demek ki Allah çocukları kedileri okşasınlar diye yaratmış. Ay çok hoşuma gitti.
3: Oo, camimiz çocuk açmış.
2: Hasan Hocam.
3: Bilin bakalım hangisinde? Çöpleri ne yapıyoruz peki?

0: Cebimize koyuyoruz. İlk bulduğumuz çöp kutusunu atıyoruz.
1: Aferin. Size bir sürprizim daha var ama camı pencereyi aşağı indirmek yok. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
3: Allah razı olsun Hasan hocam.
0: Yaşasın. Hadi top oynayalım.
4: Eskiden ben de futbolcuydum.
5: Forvet mi?
4: Yok, kaleciydim. Bana panter derlerdi.
5: Demek eskiden reflekslerin çok güçlüymüş.
4: Tam olarak öyle değil aslında. Ama sezon boyunca bir tane bile gol yememiştim. Tüm takımlar peşimdeydi. Hmm.

0: Ama bir kişi eksiyiz.
1: Tamam, ikiniz olun. Ben tekim. Bir de şu köpeği alırım.
2: Hı?
3: Hı? Hı?
0: O zaman ben de şu kediyi alırım.
1: Aa. Bu kedi de benim o zaman.
2: Hı?
0: Hı. Fare de benim.
2: Hı.
1: Siz çok güçlü oldunuz. Güvercin de benim olsun.
4: Aferin, aynı ben.
5: Hop!

0: Ne güzel top patron. Top oynayalım mı?
1: Ne topu şaşkın? Çocuk musun sen? Yakala şu fareyi çabuk.
2: Hoppa.
1: Bu kadar riske girdiğine göre bu top onlar için çok değerli olmalı. Sakın kaybetme onu.

0: elimden oldu.
1: Tamam, boş ver. Başka oyunlar oynarız.
0: Ama en güzel oyunumuzu berbat ettim.
2: Boş ver işte. Senden kıymetli mi?
3: Yakalayamadım arkadaşlar. Daha kötüsü top Sarp'ın eline geçti.
4: İyi işte. En azından topun nerede olduğunu biliyoruz.
5: Biliyoruz ama neye yarar? Sarp şimdi onu karargahına götürmüştür bile.
6: O topun işi bitti. Oraya giren bir daha çıkamaz.
7: Niye çıkamasın? Bıyıklıyı kurtardığımız planla topu da alabiliriz.
8: Bu çocuk heyecana bayılıyor. İlle kendini kovalattıracak.

0: edileceğini biliyordum.
1: Beni asla yakalayamayacağını da biliyor musun peki?

0: Şaşkın nerede?
1: Ben de anlamadım. Bu işte bir iş var.
0: Neyse, hadi camide görüşürüz.
2: Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi?

0: Aa, bulmuşsunuz. Yaşasın. Hadi penaltı oynayalım.
1: Emin misin?
0: Şaka şaka. Bir daha bana penaltı kullandırmayın.
2: Caminin içinde oynayalım mı?
1: Harika olur.
3: Sultan nerede?
4: Aa, evet. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı.
5: İnşallah lahmacuncuya uğramamıştır.
6: Biraz daha bekleyelim. Gelir herhalde.
3: Böyle olmayacak arkadaşlar. Kesin başına bir şey geldi. Öğrenmemiz lazım.
6: O iş bende. Sultan, ne oldu? Nasıl yakalandın?

0: Şun etrafımda sürekli nöbetçiler olsun. Elinizden kaçırırsanız yakarım.
1: Merak etme arkadaşım. Seni kurtaracağız.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki Keçe. Tebrik ederim. Su hayattır. Ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden Keçe ile devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız. Buyur karacığım, aklına bir fikir.

Fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu. Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Galip Rüya'yı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
3: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
0: Buldunuz mu?
2: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
0: Fena dağıtmışız. Oysa düzende Galip, tertipte mülayim olmalıyız.
2: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.
0: Tamam, sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
3: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti. Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
3: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
2: Yok. Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
2: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
3: İlk defa görüyorum.
4: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
4: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
4: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
3: Nereden hocam? Çok merak ettim.
4: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
2: Sofra mükteşem.
5: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
2: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
4: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
5: Hayır, benim kitap.
3: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
5: Bulmak ne? Okudum bile.
4: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
3: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
2: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
3: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
5: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
3: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
4: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
6: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
4: Çok önemli, evet.

Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret

0: Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
1: O zaman üç mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri...
2: Biri kesin Kabe'dir.
1: Tabii ya, nasıl soru benimki de? Akıl yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
2: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
0: Diğeri de
3: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
1: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun.
3: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
1: Neler varmış? Söyle de bilelim.
3: Mesela zeytin ağaçları.
0: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
3: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
1: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
2: Tabii. Düşünsene. Yağ yok, patates kızartması yok. Kabus gibi.
3: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
0: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
3: Uzakmış gerçekten.
1: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
3: Ben de.
0: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
2: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
0: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
2: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
0: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
2: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
0: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
2: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
0: Tam isabet Salih, unutmamışsın.
2: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam? Ha,
1: ama beni unutmuşsunuz.
0: Oo Ali, unutur muyuz hiç seni?
1: İnşallah hakkımı ayırmışsınızdır.
3: Ayırdım. Merak etme. Gel otur sen de.
1: Luna'ta var mı peki?
3: Olmaz mı?

0: Bizlik biraber mi?
1: Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
2: Yine aynı izler mi var?
3: Yine onlar. Yine her yerdeler.
4: Dostum kim bunlar?
5: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
1: Acaba kaç kişiler?
2: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
5: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
4: Ama artık emekli olmuş.
2: Ne? Amca emekliyor muymuş?
4: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
5: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
3: İşte geldik. Burası.
2: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
4: Nereye dostum?
2: Benim biraz işim var.
5: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
2: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
3: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
2: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
3: Hadi çocuklar.
6: İyilik için.
2: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
3: Mo, abartma.
5: Acaba sonra mı gelsek?
7: Kim o?
3: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
7: Ne istiyorsunuz?
2: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
8: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
2: Amca bildiğin yürüyor.
8: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
5: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
2: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
8: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
3: En azından bize yol gösterseniz.
2: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
4: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
8: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
5: Acaba nasıl yardım edecek?
4: Bence bizi onlara götürecek.
3: Yarın ola, hayrola.
8: Evet çocuklar, hadi gidelim.
5: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
2: Dostum neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
4: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Çocuklarıma hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.
0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilirim.
0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır Allah'ın izniyle.
0: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerine bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
1: Tek başına nasıl olacak baba?
3: Sema abla, Aygah dede, bekleyin.
0: Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Bico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
3: Kusura bakma Aygah dede. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
1: Nasıl geldin o zaman?
3: Annem işe dalınca kaçtım.
1: Annenin haberi yok mu geldiğinden?
3: Yok, izin vermezdi ki.
0: Ama bu doğru değil Elifciğim.
3: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
0: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
1: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
0: Söyleyeceğiz tabii. Ama anlayacağı dilden.
1: Tamam. Evet, bizimle. Size haber vermeden gelmiş. Telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
2: Biliyoruz Aygah dede.
0: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin

0: Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
1: Aa, ne güzel.
0: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele bıdık onlarla yerden yüksek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman bıdık biraz büyümüş, artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
1: Ama yalnız kalır.
0: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan, demiş.
2: Ben gelmeyeceğim baba.
0: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün, yerden yüksek oynarsınız beraber.
2: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba, çocuk değilim.
0: E tamam o zaman, oturur sohbet edersiniz.
2: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin. Geçmiş olsun dileklerimi iletin.
0: Ama oğlum.
2: Lütfen ısrar etme baba. Dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
0: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
2: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek. Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
0: Diyormuş. Bu tavrı bıdıkı giderek yalnızlaştırmış. Derken bir gün bıdık balıkçıların ağlarına takılmış. Bıdık çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
2: Hey, kuzenlerim. Balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
0: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
2: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
0: Diye bağırıyormuş bıdık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
2: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
0: Diyerek durdurmuş. Zavallı bıdık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden, dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
3: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir

0: bir davranıştır.
1: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
2: Çıkartmayız Agah dede.
1: O halde gelelim sorularımıza.
0: İlk sorunuz benden. Bıdığın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
2: Evet, Alpullu.
1: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki, Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
2: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
1: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.
0: Durum berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
2: Tamam.
0: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
2: Yerden yüksek.
1: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
3: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
1: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
0: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
3: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
0: Nasıl yani?
3: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
1: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
1: Bak bak bak, seni cimcime seni.
3: Evet, iyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
0: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
3: Evet, veririm.
0: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
3: Hey yaşasın, iki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay her yer rozet dolu.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amca mı duydun? İsraf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketleri neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay'da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım, fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen, roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Hı. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
0: Düştüm.
3: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
3: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
0: Buranın hali ne böyle?
3: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
0: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
1: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
0: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
3: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
1: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
3: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
3: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
0: Durun bakalım.
3: Ne oldu anne ya?
0: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
1: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
3: Bu.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Bak anneciğim mi izle? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
1: Zeki!

0: Küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: Korkuyor musun?
1: Tik.
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim. Masala ne dersiniz?
1: Tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini

birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş.

0: Pat, tüm bu çabalar boşaymış. Hurbik de, lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu az?

0: aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel şarkıyı kimden öğrendin?
1: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
0: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
1: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa bir onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
0: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
1: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
0: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
1: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
0: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
1: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
0: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya. Sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
1: Evet. Ben de resim yaptım da havalara uçuyorum işte.
0: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
1: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
0: Hayır.
1: Kraker?
0: Hayır.
1: Kitap?
0: Hayır.
1: Ne yapmış peki?
0: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
1: Annesi ona ne demiş?
0: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
1: Çok güzel cevap vermiş.
0: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
2: beni takip et
0: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
1: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
0: Kolye varmış.
1: Hı? Kolye mi?
0: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir
0: demiş.
1: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
0: Anlatmaya devam edeyim mi?
1: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
0: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
0: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
0: Acaba sevgi hakkında alt komşusu

0: Ne düşünüyormuş?
1: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır böceğinin yanına gidip sorması gerekir ama.
0: Zaten Uğur böceği de öyle yapmış. Cırcır böceğinin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır böceği de ona sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
1: Uğur böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
0: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
1: Bu Uğur böceği ailesiyle nerede yaşıyormuş ki?
0: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
1: Anladım ben. Uğur böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
0: Aynen öyle.
1: Peki Uğur böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
0: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
2: Sevgi sabırla beklemektir.
1: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
1: Yine bilemedin.
0: Öyleyse sen söyler misin?
1: Ben Uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
0: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu...
1: Çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
0: Ayşe, Uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
1: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
0: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
1: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
0: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
1: Sor bakalım.
0: Sence sevgi nedir?
1: Bence sevgi...
0: Evet.
1: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
0: Ben de.

0: Ha? Merak etme tilki. Kuru atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 세비오로.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
3: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
4: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
2: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
4: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan Yan'ın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
5: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
5: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
4: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
5: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur. Ha? Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
5: Anladım öğretmenim.
4: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
5: Böyle çok daha iyi oldu.
4: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
6: İşte burada.
4: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
6: Anladım.
4: Ama salonu süpürebilirsin.
6: Yaşasın.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.

0: yengeçlerinle tutma. Dikkat et ev kazalarına. Sağlıklı ve mutlu yaşa.
1: Yürürken bak sola, sola, sola, sola, sola. Dikkat et ev kazalarına. Kendini koru, sağlıklı yaşa.
2: Hey dostum, dikkatli ol.
3: Dişim nerede?
4: Anlamadım. Lila, sana diyorum. Çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Hı? Allah Allah. Ne oldu şimdi durduk yere? Hı? Hatırladım. Küstük mü yine? Tamam. Nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.
5: Dün sen mi yedin?
4: Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
6: Hayırlı günler Lila.
7: Aa, duymadı galiba.
2: Çok telaşlı görünüyor.
6: Lila, Lila dur bekle.
8: Merhaba Lila. Ha? Lila?
6: Seni de mi duymadı? Ha?
8: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
4: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
2: Bize de mi küsmüş?
8: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
6: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
4: Hadi sınıfa, zil çaldı.
9: İncilerim, önyargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
3: Evet!
9: Lila, o zaman sen bize önyargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
4: Lila olamaz. Öğretmenimize de mi küstün?
9: Lila, her şey yolunda mı canım?
6: Lila hiçbirimizle konuşmuyor. Öğretmenim küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
4: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
9: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
2: Önyargılı olmamamız gerektiğini işledik.
9: Önyargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak önyargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
8: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardır.
9: Önyargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
2: Ama konuşmuyor ki.
9: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
2: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
6: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
4: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
8: Şuraya bakın. Diş, diş.
4: Aa, olamaz. Dişin yok.
2: Kaybolmuş Lila. Yok.
6: Nasıl oldu bu?
9: Lila tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
5: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
9: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
4: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
9: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
6: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
4: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın, çıkmasın diye hiç konuşmadım.
10: Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi?
4: Hayır, ona hala

0: yapar. Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
1: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
2: Önyargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
3: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
1: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
0: Yaşasın! Eski

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep...
2: Çok iyi bakın.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Labera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile dünyalar tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler...

0: çıkmadı.
1: Baba çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.
1: Ay.

0: vocês? Oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oy benim gariban benim. Benim cefakar benim oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Heeeyt! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Aha! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin, tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Aa şey. Tamam. Buldum. Trambolin. Ay. Heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da...

0: Sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey, demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim, bana der ki... Allah Allah! Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun, sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz, değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
1: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
2: Haydi bismillah.
1: Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki solda.
2: Haydi bismillah.
1: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
2: Ya Allah, ya bismillah.
1: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım, her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki... kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
0: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım? İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
3: Bir sürü sepet buldun.
1: Ne oluyor burada?
3: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
0: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
2: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
0: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
2: Ama şey için dedim.
0: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
2: Sen bilirsin.
0: Dur!
3: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
1: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesem de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
3: En son ne oldu?
1: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
3: Nereye girmek için?
1: Yeni yola.
3: Hangi yeni yol?
1: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
3: Ben mi dedim? Hey!
1: Ne oluyor ya?
3: Şimdi anladım ben mevzuyu.
1: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
3: Yeni yol demedim ki ben sana.
1: Ne dedin ya?
3: Yeni yıl dedim.
1: Tamam işte, yeni yol.
3: Yol değil, yıl.
1: Tamam ya, yol işte.
3: Hey!
1: Tamam, tamam. Anladım, yıl.
3: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
1: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
3: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
1: Ben anlatayım diyor.
3: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
1: Üç kelime.
3: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
1: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
3: Al benden de o kadar.
1: Ay.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
3: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım.
0: Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
4: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
5: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
6: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
2: Merak etmeyin, hallederiz.
7: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım, bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
7: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
2: Ben hemen hallederim.
1: Alayım. Hı?
8: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
8: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
8: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
8: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
8: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
8: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
8: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
8: İyi tamam, ver bir tane.
5: Koli mi?
8: Yok, tane.
5: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
2: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
5: Yaşasın!
9: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
10: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
9: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
2: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
5: Hadi gidelim.
11: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
11: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
5: Ne?
2: Nasıl olur ama?
5: Nerede çalışacağız peki?
11: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
5: Evet. Adil bir çözüm bu.
2: Bize de uyar.
6: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
5: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
5: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.

0: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
2: Fırtına gibiydiler maşallah.
1: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
3: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
1: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
4: Hadi.

0: Yabancılı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Burak zilini basatıyor. Gelinden Burak İmhan. Burak basıyor. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak da basatıyor. Nihat tekrar Burkan'ı attı.
0: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. Kontrol hücum. Pasaj hareketi.

0: rapidité.
1: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
2: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
4: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
5: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
1: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?

0: kaldı.
1: Evet.
0: Tamam, üzülme, yeniden yapabiliriz.
1: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
0: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
1: Gidelim.
0: Sevineceğini biliyordum.
1: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
0: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba.
0: Baba.
3: Ne oluyor?
1: Uyan baba.
0: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
1: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
0: Uyandıysan gidiyoruz baba.
3: Nereye?
0: Uzaya.
3: Ne?
0: Uzaya.
3: Uzaya mı? O da ne? Tüh. Bak, hiç hatırlamıyorum.
0: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
1: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
3: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
3: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
3: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
0: Ha? Gidiyoruz.
3: Hatırladın mı?
0: Evet.
3: Hay Allah. Demek öyle oldu.
1: Gidelim.
3: Gitmeyelim.
1: Gidelim.
3: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
0: Sen halledersin baba.
3: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
3: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
4: Hayır, dünyada biraz işim var.
3: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
4: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
3: Tamam.
0: Yaşasın!
1: Uzaya gidiyoruz.
3: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
3: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
0: İşte.
3: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
0: Uzay çağında yaşıyoruz.
3: Her şeyi de biliyorlar.
1: Başka bir şey lazım mı baba?
3: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
3: Nasıl olmuş?
1: Nasıl desem,
0: pek de olmamış.
1: Gerisi nerede kıyafetin?
3: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
3: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
3: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
1: Yaşasın, roket adam oldum.
3: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
3: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
3: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Ha? Bana mı?
3: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
1: Gidiyor muyuz şimdi?

0: Evet.
1: Evet. Hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: Beş.
0: Dört.
2: Üç.
3: İki.
2: Bir.
0: Dikkat dikkat. Hı. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalıya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan.
4: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
4: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz.
1: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
5: Hava çok güzel bugün.
6: Tam bahçede oturmalık.
5: Çocuklar nerede?
6: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama...
5: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
6: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
4: Canıma değsin o.
6: Aa, uzaylılar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
1: Korkmayın, biz dostuz.
6: Biz de.
0: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
6: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
1: Hala.
5: Canlarım.
0: Şükranüs mü o?
1: Şükranüs ala.
5: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
6: Memnun olduk.
5: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
4: Ay çöreğimi. Bayılırım.
1: Ben de.
5: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
4: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
5: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
0: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
6: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ha? Ha?

Oh.

0: Salam.
1: Ah! David!
2: Ban.
3: So.
0: Filo.
3: So.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
0: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
2: Bugün kurs erken bitti.
0: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
2: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
2: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
0: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
2: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
0: Biz mi?
2: Niye şaşırdın ufaklık?
0: Yemeği anneler yapmaz mı?
2: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
0: Müştemek mi?
2: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
0: O zaman ben de edeceğim.
2: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
2: Menemene ne dersiniz?
0: Yaşasın!
2: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
2: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
0: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
2: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
0: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
3: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
0: Yaşasın.
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
0: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet Şef'im, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamazsın.

0: ederiz. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi. Şeker yiyebilir miyim?
0: Yemekten önce olmaz oğlum.
1: Ama çok acıktım.
0: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
0: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
0: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
0: Aferin benim kızıma.
2: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
1: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
0: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
2: Yaklaşık 20 gram kadar.
1: Yani ne kadar baba?
0: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
0: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
1: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun. Bunu okulda mı öğrendin?
0: Hayır, annemden öğrendim.
1: Annenden mi?
0: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
0: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
1: Biberler acı mı?
0: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
0: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
0: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
0: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
3: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
3: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
3: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz.

0: tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
1: Oh, ellerinize sağlık.
2: Elfes. Ah, yandım. Ay.
1: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
2: Su.
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
2: Ay, yanıyorum. Ah, oh.
1: Geçti mi?
2: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
6: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Da Bence adı Köz.
3: Aa, Köz Köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
7: Hay Allah, bu da ne böyle?
6: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
7: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
1: Yüz mü?
0: Dil.
1: Saç mı?
0: Dil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
1: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
1: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa, duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
1: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
1: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım. Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
1: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
1: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
1: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
1: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
1: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
1: Of, soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
1: Yaşasın. Ay, oh, çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
3: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
1: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
1: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
1: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
1: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
3: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
2: Bu işe yarayabilir.
3: Ne yapıyorsun Yaman?
2: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
2: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
2: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
2: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
2: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
2: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
2: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: bak bak bak.
1: Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balonu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Ne oldu efendi?
1: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
0: Be Cemal.
1: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
0: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
0: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

0: Nerede bu yer? Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?

0: Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama...

0: burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk, bulduk.
2: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
0: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
2: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır hayır, bir saniye.
2: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
2: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
0: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
0: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Ha? Bulduk, sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk.
1: Gelin hep birlikte açalım.
2: Ha?
1: Bu da ne?
2: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
3: Ha?
5: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop! Beklesene! O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
0: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
0: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Diresek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

企業

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş

koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.

0: Ayşegül çok üzüldü ya.
1: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranak mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
1: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
1: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
0: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
1: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
0: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
0: Estağfurullah çocuklar o nasıl söz. Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
3: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
1: Nasıl yani?
3: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
1: Yenisini yapmıştık.
3: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
0: Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
1: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
3: Hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
1: Gerçekten mi? Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
4: Oo, 1, 2, 3 kumaş avcıları.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Ali İbrahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Tamam, al Galip, iyice karıştır ve bana ver. Selim, bas deyince kronometreye basarsın.
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi.

0: Basıyorum. Dur dur bir dakika. Henüz tam hazır hissetmedim. Size garip geliyor olabilir. Ama arkadaşlar, mental oyunlarda konsantrasyon çok önemlidir.
1: Evet kardeşim, hadi. Birazdan Bayram Hoca gelecek.
2: Oho!
0: Tamam ya, tamam. Selim, bas kardeşim.
1: Bastım.
0: Haydi bismillah.
2: Zaman ilerliyor Salih. Biraz hızlansan mı acaba?
3: Evet. Hadi Salih, yapabilirsin.
0: Şşt, kafam karışıyor ama.
1: Kardeşim.
0: Bitti. Bas bas Selim, bas. Evet, kaç dakika?
1: Yok daha neler.
2: Aynen kardeşim. Bekle bekle, sabır kahramanı olduk.
3: Sabırda galip, beklemede mülayim.
2: Sağ ol kardeşim. Çok doğru bir tespit.
0: Kronometre bozuk falan olmasın.
3: Ali.
2: Bayram Hoca bekliyor, hadi.
0: Sen nereye?
2: Ben de geleceğim.
4: Yo!
3: Hocam, daha önce badem yedim ama çiçeğini hiç görmemiştim.
5: Ben de öyle tahmin ettim. Bu mevsimde mutlaka görmemiz gereken şeylerden biridir çocuklar, badem çiçekleri.
1: Çiçeklerin de bir zamanı var değil mi hocam?
5: Aynen öyle Selim. Bu yıl çiçeklenme zamanlarını kaçırsaydık önümüzdeki baharı beklememiz gerekecekti.
2: Aa, çiçek açar mı ya? Çok şaşırıyorum.
5: Ben de çok şaşırıyorum, biliyor musun Ali? Kahverengi ağaçtan beyaz, pembe, koyu pembe çiçekler çıkıyor. Kupkuru görünen ağaçtan Allah vakti gelince cap canlı çiçekler çıkartıyor. Şaşkınlık verici gerçekten.
2: Ama çok güzelmiş hocam. Şehirde insan farkına varamıyor.
3: Mis gibi de kokuyor.
5: Salihciğim, dalgın görünüyorsun. Bir sorun yoktur inşallah.
0: En kısa sürede yapma rekorumu kıracağımı düşünüyordum ama olmadı. Muhtemelen kronometre bozuk.
1: Üzülme kardeşim. Dönünce yeniden deneriz.
5: O zaman kalkıp biraz dolaşalım. Kafan dağılsın Salih. Belki oyun falan oynarız, ne dersiniz?
4: Yok.

0: Biz oyun oynamayacak mıydık hocam?
1: Evet. Oyun. Hadi saklambaç oynayalım.
2: Tamam ama uzağa gitmek yok Ali.
1: Yok hocam, tamam.
2: Kime be?
3: Ben olayım hocam.
2: Tamam Salih, sağ ol. Sayma zahmetinden kurtulduk sayende.
3: Önemli değil hocam.
2: Şu ağaç kale olsun.
4: Tamam hocam.
2: 20'ye kadar saymak yeter mi çocuklar?
4: Evet.
2: Hadi o zaman başlayalım.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Bir daha da yummam ona göre. Bayram hocam, sobe.
2: Hemen de gördün ha.
3: Hocam, hiç de görünmeyecek gibi değildiniz. Mustafa sobe. Çiko mikroplu yerlerden sana kıyamam.

0: Çeşmenin orada biri var. Görüyorum.
1: Sobi.
0: Bir anlık boşluğuma geldi. Yoksa biraz zor sobelerdin.
2: Evet kardeşim.

0: Selim Sobe. Ali, bir sen kaldın. Hey, mezarın arkasındaki. Ali, gördüm seni.
1: Hocam, mezar varmış. Hiç görmedim.
2: Sakin ol bakalım Ali. Burası bir mezarlık değil. Bakalım neymiş?
1: İşte hocam burası.
2: Yaklaşıp bakalım. Gelin gelin.
1: Bismillah. Neymiş hocam? Gerçekten mezarlık mı burası?
2: Hayır çocuklar. Burası bir mezarlık değil. Bu da bir mezar taşı değil.
1: Ne peki?
2: Bakın çocuklar, her ne kadar mezar taşına benzeseniz de bu bir kıble taşı.
1: Kıble taşı mı?
0: İlk defa duydum. Kıble taşı ne demek hocam?
2: Kıble taşı, açık havada namaz kılmak isteyenlere kıble yönünü gösteren taşlardır. Eskiden yani Osmanlı zamanında birçok namazgah vardı. Bu alanda muhtemelen bir namazgah.
0: Namazgah ne hocam?
2: Cami dışında açık alanlarda namaz kılmak için ayrılan alanlara namazgah denir çocuklar. Burada namazgah olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.
0: Camide kılmak daha iyi değil mi hocam?
2: Yeryüzü bizim mescidimizdir çocuklar. Cami dışı mekanlarda da temiz olmak şartıyla rahatlıkla namaz kılabiliriz.
0: Sıcak havalar için bence süper fikir. Açık havada çeşmeden abdesti al, kıble taşına dön namazını kıl. Oh mis!
1: Ben de namazgâhta namaz kılmak isterdim.
2: Siz isteyin yeter.
1: Gerçekten mi hocam?
2: Tabii. Zaten vakit girdi. Suyumuz akıyor, kıblemiz belli. Ne duruyoruz?
0: Abdest için birim.
1: İkiyim.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe. Hay Allah. Dikkatli ol. Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: aslan parçası Cesur her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da bir

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum.

0: anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
1: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: Daha da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama, ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika.

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan.
3: Hadi biz de izleyelim.
9: Hemen efendim.
10: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
12: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.

0: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
1: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Karargaha gelip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır, sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan, yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun?
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.
1: Yukarı çekin. Görev iptal.
0: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
1: O iş bende.
2: Yandım anam. Kim koydu bu camları buraya?
6: Şu anda keyfimi sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın. Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
0: Yine neyin peşindesin?
4: Ne istiyorsun?
6: Gelin de konuşup anlaşalım.
3: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
6: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
0: Sadece sen ve ben.
6: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
0: Neymiş o?
6: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
4: Ama burası bizim evimiz.
2: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
1: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
0: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
3: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
7: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
0: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
3: Son yaptığım planlar gibiyse yandık.
5: Of adam, göç etmek ne zormuş.
3: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
2: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı.
0: Sultan nerede?
6: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
7: Keşke benim yüzümden, yuvanızdan olmasaydınız.
2: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
0: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

0: Patron, burası tam bir saray. Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada yatarız. Havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

0: 그러는 속 여셔. 그러는 속 여셔. 그러는 속 여셔.
1: 그러는 속 여셔.
2: 그러는 속 여셔.
3: 그러는 속 여셔.
2: 그러는 속 여셔.
3: 그러는 속 여셔.

Huh?

Ha ha ha ha.

0: Hey, karpuz düşmanları. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.
2: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
2: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?

0: like 도두. Hey hey hey 우유는 하디. 빡빡빡 가와투 하슬. 김엽주 엘리프터비.
1: Hayırlı sabahlar Sema abla. Agah dede. Siz uyurken kahvaltı hazırladım. Hadi gelin de yiyelim.

0: Çok güzel bir sofra olmuş. Ellerine sağlık Elifçi.
1: Afiyet olsun Agah dede. Siz kahvaltınızı ederken ben biraz uyuyabilir miyim?
2: Ne yapacağız baba? Bu kadar nimet israf olmuş.
0: İsraf olmaz kızım. Bir çözüm buluruz. Gördün mü bak? Yeter ki nimet olsun. Mutlaka bir yiyen çıkar.

0: şey yolunda çok şükür. Sorunsuzca havalandık.
1: Dikkat balonuna tekrar hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Dikkatlice dinlemeye hazırsanız sizlere Mutlu Oyuncaklar Diyarı'ndaki hırslı kamyonetin hikayesini anlatacağım.
2: Kamyonet mi? Hiç hırslı bencil kamyonet olur mu Agah dede?
1: Masal bu ya. Oluvermiş Orhancığım.
2: Şakacıktan yani.
1: Öyle de denebilir. Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış.
3: Oyuncak ülkesi mi?
1: Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncaklar olurmuş.
3: Ne güzel.
1: Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş.
2: Kim verirmiş?
1: Oyuncaklar karar verirmiş Orhancığım.
2: Neden?
1: Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur.
3: Anladım.
1: Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış.
0: Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş.
1: Ama beş kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş.
3: Neden?
1: Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye.
2: Evet.
1: İşte bu çocukların oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine...
2: Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor.
1: Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de...
3: Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur değil mi Agah dede?
1: Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar.
2: Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede?
1: Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş.
0: Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş.
1: Kısacası yeni gelen kamyonet mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş, çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli...
2: Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi, tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın?
1: Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor. Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş.
2: Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna.
1: İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış.
0: Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış.
1: Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş.
2: Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin.
1: Demiş dada oyuncak ona. Hadi oradan. Sana eşya yüklediklerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki...
2: Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun, sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim.
1: Çocuklar çaresiz kamyonetin üzerinde oturur, sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış.
2: Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
1: O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar, bana tekme atıyorlar, oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş, yasaklamış topa tekme atmayı.
2: Bundan böyle herkes benimle oynayacak. Popüs ettirmek yok, benimle oynayacaksınız.
1: Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum demiş. Kamyonet.
2: Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak.
1: Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz. Beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun demiş.
2: Bundan böyle yapbozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz.
1: Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp sadece kendisine yapılmasını emretmiş.
0: Günler böyle gelmiş geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş.
1: E tamam, gençmiş, güçlüymüş ama bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış.
0: O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş.
1: Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek, bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.
1: Fiko da geldiğine göre yarışma vakti geldi demektir. Öyleyse gelelim yarışmaya. Bu oyuncak ülkesindeki mutlu çocuklar kaç kardeşti?
3: 5 kardeş.
1: Tebrikler Mine, 1 puan senin.
0: Peki bu kamyonetin bozuştuğu bir tahta at vardı. Onun adı ne demiştik?
3: Dada.
1: Evet Mine, tebrikler. 2 oldun. Peki kırılan kamyonet nereye gitmişti?
3: Çöpe.
1: Tebrikler Mine. 3 oldun ve kaybedeni olmayan yarışmanın bugünkü kazananı sen oldun.
0: Al bakalım, bu da ödülün. Orhancığım, sen de bizden bir rozet kazandın ve dikkat balonu ailemize katılmış oldun.
4: Teşekkürler Sema abla. Ben zaten kazanmak

0: için değil, sizlerle tanışmak ve manzaranın tadını çıkarmak için gelmiştim.
1: Öyle ya. Mühim olan kazanmak değil, centilmence yarışmayı başarmak. Değil mi Orhan?
0: Evet, Mila arkadaşımı da tebrik ederim.
1: O halde kocaman bir alkışta centilmen tavrından dolayı Orhan'a gelsin.

0: Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor.

Yaşasın Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Agu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya, hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: emniyeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: Sus artık! Yaramaz kedi!
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye!
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah! Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan sonra...

0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya, zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi, neredesin?

Aa, bunun altında kim var? Aa, ay. Aa,

0: Aman canım, abartmayın. Çiçek işte.
1: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği. Abla!
0: Her yer kelebek dolu.
1: Yusuf, senin neyin var?
0: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
1: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
0: Bu oyun da çok sıkıcı.
2: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
3: Ne oldu Yusuf?
0: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
3: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
0: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
3: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
0: O da ne?
4: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor?
3: Kimse tutmuyor ayı.
2: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
3: Nerede çalışırken?
2: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
3: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
2: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
3: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
2: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
0: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
2: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
3: Nedenmiş o?
2: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
3: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
5: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
0: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
5: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
3: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
2: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
0: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
2: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın, ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok.

0: demektir. Ben kazandım.
1: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni.
2: Ne?

0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
1: तो ये विषय ही नहीं हो क्या?
0: Sen çok benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. He. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte? Top mu oynayacağız?
3: Top değil bu. Balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha, enişte. O balon bizi taşımaz ki ya.
3: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
3: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
3: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
2: Vay be.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
3: İşte. Gördünüz mü? Bakın, işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
1: Gördün mü abla?
3: Geldi geçti.
0: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
0: Tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
2: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
1: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: biraz daha var oğlum.
1: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
0: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
0: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
0: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam!

0: Herkes iyi mi?
1: İyi misiniz çocuklar?
2: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
1: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
0: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimde yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
1: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
0: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
2: Tamam baba.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
2: Usta.
3: Efendim garip.
2: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
3: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
2: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
3: E hadi, söylemeyecek misin?
2: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: Hay hat! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş. Bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
1: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
2: Allah korumuş.
1: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm. Trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
0: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
3: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
4: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.
3: Aa, süper trafik kahramanı geldi.
4: Yaşasın.
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.

0: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
0: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
0: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
2: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
3: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
3: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
3: Anlaştık. Teşekkürler.

0: tabii. Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Ha, bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayayken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Ha, bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksınız da.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
0: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
0: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
0: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
0: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
0: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
0: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
0: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
3: Ne?
1: Diş ipi.
3: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
3: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
1: Olur.
3: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
1: Denemeyiz de.
3: Tamam.
0: Ha. Ve...
3: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
3: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
3: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani?
3: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
4: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
3: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
1: Kablo.
3: Motor.
4: Motor.
3: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
3: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Laf yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
3: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
3: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
3: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
3: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
3: Şart mı?
1: Evet.
3: Tamam, tamam. Oy,

0: Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
2: Burası oyunun hiç bitmediği bir yer.
1: Bu da benim misketim.
2: Misketler yuvarlanır.
3: Çekin!
2: Halatlar gerilir.
4: Yakaladım.
2: Körebe başlar.
3: Iskaladım.
2: İstop gökyüzüne fırlar.
5: Başlayın.
2: Kış gelince kızaklar kayar. Kahkahalar her yere yayılır.
4: Çok eğlenceliydi.
6: Biraz daha sağ kaşı.
2: Temtem biraz tembel ama çok sevimli.
7: Yine oyun peşindeler.
2: Mirmir hızlı ve meraklı.
8: Bu kadar sarılma yeter.
2: Köskös ise biraz huysuz ama yardımsever. Oyunla büyüyen bir dünya. Oyun dolu. Çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan, değil mi babaanne?
4: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
4: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
4: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
4: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi, siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Hmm. Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam. Bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.

0: Zemzem, seni çok özledim.
1: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
1: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
1: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
1: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
1: Sakız bu.
0: Aa.
2: Sakız mı?
1: Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
1: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
1: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
2: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
1: Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
1: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
2: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
4: Her şey için teşekkürler.
0: Zemzem nerede? Zemzem!
4: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse gidiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Of abi, bu hiç de uçurtmaya benzemedi.
1: Bu uçurtmanın iskeleti canımın içi.
0: Aa, piskelet mi? Kelebekli olsun dedim abi. Korkunç piskeletli demedim.
1: Korkunç iskeletli değil canımın içi. Hem iskelet korkunç değildir. Biz içimizdeki iskelet sayesinde hareket ederiz. Ayakta dururuz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Bu uçurtmanın da düzgün uçabilmek için bir iskelete ihtiyacı var.
0: İhtiyacı varsa olur tabii. Korkmana gerek yok. Bu piskelet kelebeğimizin uçabilmesi için. Nasıl olmuş abi?
1: Güneş değil mi onlar?
0: Evet, güneş. Nereden anladın?
1: Anladım çünkü aynı güneşe benziyorlar.
0: Ya, benziyorlar değil mi? Ben aynı güneşe benzetebiliyorum. Çünkü ben

0: Hadi şimdi de öbür kanadını boya. Rüzgar şiddetleniyor. Tam uçurtma havası.
1: Benim de tam uçurtma havam.
0: Aslında bulutlar iyice karardı. Yağmur yağmasa bari.
1: Lütfen yağmur yağmasın abi.
0: Yağmasın da yağarsa ben nasıl engelleyebilirim ki?
1: Hava durumuna bakabilirsin. Telepisi onda her akşam var.
0: İyi de canımın içi. Hava durumuna baksam da yağmur yağabilir. Engel olamam ki.
1: Yağmur yağabilmesin abi. Engel olamıyorsan neden hava durumuna bakıyorsun? Bakma o zaman.
0: Tamam ya, bakmıyorum. Ne olacaksa olsun.

0: Kanatları farklı.
1: Evet. Bir kanadında yıldızlar var. Diğer kanadında güneşler.
0: İyi de canımın içi. Kelebeğin kanatları farklı olmaz ki.
1: Olur abi. Bak oldu işte.
0: Gerçek kelebeklerin kanatları aynı olur.
1: Hiç de bile. Benim gördüklerim hep farklı.
0: Hayır, mümkün değil. Bak sana ispatlayayım.
1: İspatla.
0: Bak bu kelebeğin kozadaki hali. Kozadan çıkınca kağıdın iki tarafı onun kanatları olacak.
1: Olsun abi.
0: Bak, kağıdın iki tarafındaki desen aynı.
1: Ha?
0: Gerçek bir kelebeğin iki kanadında da hep böyle aynı desen olur.
1: Benim kelebeğim gerçek değil mi?
0: Yok yok, bak tabii ki gerçek. Çok gerçek, hep gerçek.
1: Kelebeğim gerçek değil.
0: Ah Cemre, ah Çelebi. Ne vardı sanki gerçeği söyleyecek?
2: Aa, Cimcime ağlıyor. Hay Allah, bakalım derdi neymiş? Hayırdır Cimcime? Neden gözün yaşlı bakalım?
1: Ağlıyorum çünkü dede.
2: Vah vah, neden ağlıyorsun peki?
1: Kelebeğim gerçek değilmiş.
2: O ne demek?
0: Gerçek kelebeğin kanatları aynı desen olur ya dede.
2: Bu da gerçek bir kelebek olmuş Cimcime. Ağlamana gerek yok ki.
1: Abim pis patladı dede. Kağıttan kelebek yaptı.
2: Bir bakalım. İki kanat arasında ne fark var Çelebi? Ben iki kanatta da aynı şeyi görüyorum.
0: Nasıl yani? Kelebeğin bir kanadı güneşlerle, diğer kanadı yıldızlarla dolu.
2: İyi de evladım. Güneş de bir yıldız değil mi?
0: Güneş yıldız mıdır?
2: Elbette.
1: Elbette. Yoksa güneşi dünya gibi gezgin mi sandın?
2: Cemre'nin tahmini doğru olabilir Çelebi. Sen galiba güneşi dünya gibi bir gezegen sanıyordun.
0: Evet, galiba ben güneşi gezegen zannettim.
2: Güneş, yani bizim güneşimiz bilindiği sayısıyla diğer 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Oo. Uzaya ısı ve ışık yayar. Tıpkı diğer yıldızlar gibi.
0: O zaman bu kelebeğin iki kanadında da aynı desen var.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
0: Demek ki bu gerçek bir kelebek.
1: Evet abi, bırak da kendi uçsun.
0: Kendi başına uçamaz ki. Rüzgar esmesi lazım.
1: Ne güzel uçuyor.
0: Harika. Ay.
2: Hadi bakalım.
1: Ya dede, kelebek olsun istedim. Balık olsun istemedim.
2: Hele şu yağmur dinsin de bakarız çaresine. Sen yavrucuğunla ilgilen bari Cimcime. Yağmurdan korkmuş gibi sanki.
1: Korkma yavrucuğum. Yağmur gitsin de bakarız çaresine.
0: Tıpkı şelale gibi dede.
2: Evet, aynen öyle.
0: Vay, ne kadar derin. Önceden bu kadar derin olduğunu fark etmemiştim.
2: Önceden bu kadar derin değildi de ondan fark etmedin.
0: Nasıl yani?
2: Yüksekten akan suyun şiddeti döküldüğü yerde oyuk oluşmasına sebep olur. Bu yüzden şelalelerin dibinde dev kazanı denen derin çukurlar oluşur.
0: Ya, ne güzel. Bu yaşıma geldim, bir şelale görmedim dede.
2: İlahi çocuk. Pekala, yağmur çok sürmeyecek. Şu Cimcime'nin gönlünü edelim de bir düden şelalesi borcum olsun.
0: Düden şelalesi, bekle bizi.
1: Bak.

0: 예샤스! 예미미우스요 예샤스!
1: 너나가 뛰어주스 갈마슨!
2: 하디 비스빌라.

0: muhteşem dede.
1: Öyle.
0: Burası buz gibi dede. Karavanda ne kadar sıcaklamıştık oysa.
1: Antalya sıcak memleket. Ama gördüğün gibi akan bu buz gibi sular klima vazifesi görüyor.
0: Ey kudreti ilahi.
1: Ne demek biliyor musun?
0: Ey Allah'ım ne güzel yaratmışsın mı demek.
1: Hayır ama Allah'ın her işi güzeldir zaten. Allah'ın kudretinin yani gücünün bir yansımasını gördüğümüzde bu ifadeyi kullanırız. Bu bir hayranlık ve şahitlik ifade eder.
0: Allah'ın kudretine daha fazla şahit olmak istiyorum dede. Mavi karavanla yolculuklarımız hiç bitmesin.
1: İnşallah evlat.
0: Oh, mis.
1: Düden şelalesi. Eski adıyla İskender şelalesi.
0: Aa, neden İskender şelalesi demişler? Şelaleyi İskender mi yaptırmış?
1: İlahi çocuk, şelaleler doğal oluşumlardır.
0: Keşfetmiş o zaman.
1: Aynen öyle. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pamfilya'yı fethettiğinde atlarını burada sulattığı rivayet edilir.
0: Çok ilgilerini çekmiş olmalı. Birileri de gördükleri bu muhteşem manzarayı anlatmış olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Peki dede, bu sular buradan akıp da nereye gidiyor?
1: İşte bu, şelaleyi anlatmak için sorulabilecek en isabetli soru. Bu gördüğümüz yukarı Düden şelalesi. Halk arasında Düdenbaşı olarak da anılır. Pınarbaşı adında iki büyük kaynaktan çıkan bu sular kısa bir akıştan sonra birleşir ve bıyıklı düdenin içinde kaybolur.
0: Ya bir daha ne zaman ortaya çıkar peki?
1: Kaybolan su yaklaşık 15 kilometreden fazla yerin altında gittikten sonra burada. Yani düden başında yeryüzüne çıkar.
0: Vay suyun macerasına bak dede.
1: Öyle ama sen asıl maceranın sonunu gör.
0: İnanılmaz.
1: Sular uzun bir yolu kat ederek buradan 40 metre yüksekten Akdeniz'e dökülüyor.
0: Ne güzel. Geçtikleri yolu düşününce buradan dökülen sular sanki özgürlüklerine ulaşmış gibi dede.
1: Ay yaşa. Ne güzel söyledin.

0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım?
1: Aleyküm selam.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel, top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak

Yemekteymiş iştahla, sormuş çapçup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa, açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap çapçup, ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap çapçup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap çapçup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap çapçup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Çapçup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap çapçup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada kirpi pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Çapçup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap çapçup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi pikirle çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, çapçup topu tutmuş. Çapçup atmış, pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi pikirin dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi pikirin bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı pikir ve çapçup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine
2: annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş.
0: Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
2: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
2: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
2: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar.

0: yapmışlar.
1: Eyvah! O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültülü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Elmen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Elmen de ona bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çangi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
0: Ne güzel anlattın.
1: Peki hikayede kim ebe olmuş?
0: Eyme ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
1: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
0: Eymen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerini yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
1: Herhalde Eymen de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
0: Nasıl da bildin?
1: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
0: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
1: Peki kurallar geri gelmiş mi?
0: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
0: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
1: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
0: Bu kuralı kimden öğrendin?
1: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
0: Eyme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
1: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
0: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
1: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
0: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de
1: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
0: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
1: Artık böyle düşünmüyorum.
3: Ayşe, sofra hazır kızım.
1: Birazdan geliyorum anne.
3: Sofraya oturmadan önce
1: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
4: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
4: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
4: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
4: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
4: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
4: Aferin Rıkımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi? Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tut kalla bitir işini. Ama baktın, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem, olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, can sıcak. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
2: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
3: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
3: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
3: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
3: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
3: Yazma.
0: Yazma mı?
4: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
3: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazacağız peki?
3: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
3: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.

0: Peki kurallar ne?
1: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
2: Peki kazananın ödülü ne?
1: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
3: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
1: Aynen öyle Zehracığım.
2: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
3: Yok canım, ne belli?
2: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
3: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
2: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
3: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
1: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
2: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
3: Buldum. Sevmek.
4: Of, bir saattir oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bırak.

0: Sen özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Çok dostum, yılmak yok. İhtiyacım olan her şey bu çantada.
1: Allah'ım, yeni bir güne daha uyandık. Sana şükürler olsun.
0: Amin.
1: Herkes kendi şişesinden içecek, unutma. Hı hı.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
1: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?

0: Hayırlı sabahlar Sara.
1: Hayırlı sabahlar Kura.
2: Bir şey unuttum. Ne unuttum?

0: Şuroni neden sevgilerle?
1: Yaşasın. Şuroni'ni bir tane. Hı?
2: Bir zahmet açıver şekerim.
3: Tabii.
2: Allah'ım, bu tam bir sanat eseri.
0: Sara, bak bu da benim sanat eserim. Yanlış dizmişsin.
4: Aa.
0: Çok biliyorsun.
2: Ah, ister misin şimdi hepsi devrilir?
0: Öyle söylemesen devrilmeyecekti ama Nazlı.
2: Çantamı biraz tutabilir misin şekerim?
0: Elbette Nazlı. Teşekkür ederim.
5: Lafa bile olmaz.
0: Ben de senin kadar güçlü olmak istiyorum Dalyan. Formunu neye borçlusun?

0: İşin sırrı sık sık ve çok çok yemek.
1: Sık sık ve çok çok yemek. Nasıl yani?
0: Ben mesela 9'u öğün yiyorum. Ara öğünler de var tabii.
1: Bu ara öğün dediğin nasıl bir şey?
0: En güzel bir şey Kura. Tam yemeğimi yedim, artık bitti dedin. Bir boşluğa düştün. Yaşama sevincini kaybettin. İşte o anda aklına ara öğün gelir ve...
2: Sakın ha. Dalyan gibi yemek yersen bu defa karnının üstüne düşersin. Bilmiş ol.

0: Sevgili yavrularım, çiftliğe yaprak taşımak işçi karıncaların en önemli vazifelerinden biridir.
1: Aa, vazife mi? Merak ettim, ne vazifesi? Ay, çok heyecanlı.
2: Vazife gelmez bana, her türlü Kura dostum, ne haber? Vücut mu çalıştın sen? Yaramış.
0: Burada görmüş olduğunuz ölçüde bir yaprağı çiftliğe taşımanız gerekiyor.
1: Ah, ister misin şimdi yaprak uçup gitsin?
0: Hadi yaprağı inceleyin, ölçülerini not edin.
3: Dalyanın göbek yarı çapı bölü... Nazlı'nın savrulan saçlarının uzunluğu... Çıkan sonucu da Haytan'ın kollarının genişliğiyle çarparsak... Yaprağı teşhis ettim, gidebiliriz.
4: Ben bunu asla taşıyamam, gücüm yetmez.
5: Hala canlı, damarlarından geçen suyun sesini duyabiliyorum.
3: Denkleme bir değişken daha eklememiz gerekiyor. Duran'ın kulaklarının genişliği.
4: Kuru yaprak bulabilirsek belki bir şansımız olabilir.

0: kaçmış taşıması.
1: Bu bizden istenen yaprağın 1/5 kadar.
2: Bu yaprak kurumaya yüz tutmuş. İçinde su kalmamış. Belki bunu taşıyabilirsin Kura.
0: Ben yapamayacağım arkadaşlar. Siz gidin. Çok geç olmadan yapraklarınızı alıp yola koyulun lütfen. Şurada bir yığın yaprak var. Koşun. Şükürler olsun. Bunlar tam aradığımız gibi.
1: Kura haklı. Bu yapraklar tam bize uygun ölçüde. Ama bunları çiftliğe taşımamız imkansız. Arkadaş sürekli dalıp gidiyor. Senin de... Sen de çok çelimsizsin bir arkadaşım.
0: Sen taşıyabilir misin?
1: Sanırım taşıyabilirim. Ama taşımak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü yaprak taşımak kariyer planımda yer almıyor.
0: Ne planlıyorsun?
1: Akademide çalışacağım.
0: Senin kararınla oluyor mu peki?
1: Olacak. Kimse benim kadar doğru hesaplama yapamıyor burada. Akademide bana ihtiyaçları var.
0: Peki o zaman bu yaprakları çiftliğe nasıl taşırız onu hesapla.
1: Dediğim gibi taşıyamayız.
0: Burası eğimli. Buradan yuvarlasak çiftliğe kadar gitmez mi?
1: Yolun 1/3 hızları sıfırlanır.
2: Geçiyorlar.
1: Kim geçiyor?
2: Tırtıl kafilesi.
1: Ne kafilesi dalgın arkadaşım, hangi alemdesin?
2: Duyuyorum, hemen yanımızdan geçip gidiyorlar.
0: Arkadaşlar koşun!

0: tırtıllara yükleyelim.
1: Harika fikir. Kafile doğruca çiftliğe gidiyor.
0: Kafilenin sonu gelmek üzere. Acele edin.
1: Hemen şimdi atlamalıyız.
2: Toplu konutlar birinci etap kaptan.
3: Beni kışla önünde bırakırlar kaptan.
4: Tembeller.
5: Sevgili yavrularım.
6: Haylaz yavrular. Yavrular, yavrular. Ne yaptınız siz?
0: Ne yaptık?
6: Söylemeye dilim varmıyor. En büyük kabahati işlediniz.
0: Nedir o kabahat? Lütfen söyleyin. Bizi korkutuyorsunuz.
6: Siz tembellik ettiniz.
1: Tembellik mi?
7: Tembellik mi dediniz? Doğru mu duydum?
0: Biz tembellik etmedik. Görevimizi yerine getirmek için çok çalıştık.
5: Yaprakları tırtıl kafilesine taşıttınız. Üstelik kendiniz de onunla geldiniz.
1: Yapılacak en akıllıca şeydi çünkü.
5: Hayır yavrularım, hayır. Bu yaptığınıza tembellik denir. Ve bizim kanunlarımızda büyük kabahatlerdendir. Cezası çok, çok büyüktür.
1: Ne ki cezası?
7: Ceza mı?
5: Bu suçun cezası yuvadan kovulmaktır. Yabanda bir başınıza yaşayacaksınız çocuklar. Bu bir felaket.
0: Kanun kitabında ne diyorsa ona uyarız. Ama tembel olduğumuzu asla kabul etmem.
8: Siz de herkes gibi yaprağı kendiniz çiftliğe taşımalıydınız.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
9: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?
0: Ama biz herkes gibi değiliz.
8: Kanunlar herkes içindir. Eşit şartlarda görev aldınız.
0: Eşitlik adalet değildir.
5: Karınca haklı. Haklı karınca. Neden haklı olduğunu izah etmek ister misin?
0: Elbette haklar herkes için eşit olmalıdır. Ama herkes eşit şartlarda dünyaya gelmiyor. Çayırda saatlerce dolanıp bize verilen görevi yerine getirmeye çalıştık. Arkadaşım Sara hesap yapmaktan adım atamıyor. Atmalı mı? Sonra şu dalgın arkadaşım Dura. Hiçbirimizin duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyor. Her defasında duralıyor zavallı arkadaşım. Şimdi bu çocuğun işi yaprak taşımak olabilir mi? Belki daha faydalı olacağı bir iş vardır. Bana gelince ben... halimden şikayet edemem. Sağlıklıyım çok şükür. Ama yeterince güçlü değilim. Başka ne iş görürüm onu da bilmiyorum. Dilerseniz ben yuvadan ayrılırım. Ama arkadaşlarıma bir şans verin.
10: Sevgili yavrum Kura, senin ne iş göreceğin belli evladım. Sen bu yuvanın vicdanı olacaksın.
11: Taşlı karınca, sağ ol kraliçemiz.
10: Şura, Kura senin yanında kalmaya devam edecek. Belli ki doğru yoldasın. Alim, Sara seninle akademide olacak. Usta, Duran'ın sezgileri inanıyorum ki yuvamızın selameti için çok önemli. Yavrularımız yuvamıza hayırlı olsun.
11: Hayırlı olsun.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
2: Baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Şöyle, sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Bir, iki, üç. Aa, yüzgeçlerim.
1: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
0: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
1: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
0: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
1: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
0: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
2: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
3: Ve sonunda Mercanya Festivali.
4: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
5: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
6: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
0: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
6: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
0: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
1: Ne diyelim o zaman?
2: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
2: Oo.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.

0: Neyse, canım sağ olsun.
1: Wow, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
2: Duramam,
1: duramam.
2: Kazanmam lazım.
1: Hayır.
3: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
5: Tebrikler güçlü.
3: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
1: Arkadaşlar. Olamaz.
6: Düştü. Düşürdüm.
2: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
6: Tebrikler. Tebrikler. Bravo.
3: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
7: O da ne ki?

Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.

0: teşekkürler arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
0: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
5: Hepsi aynı Kıpır.
2: Şaka şaka.
5: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
6: Hayır, ben bir şey anlamadım.
0: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
3: İncilerim, ha? İyi misiniz?
5: İyiyiz öğretmenim.
7: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki

0: yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
1: Ben çok korktum.
2: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
0: Hadi incilerim, şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
2: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
0: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
2: Çök, kapan, tutun.
3: Çök, kapan, tutun.
2: Çök, kapan, tutun.
4: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
0: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
2: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
3: Evet.
0: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
5: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
0: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
5: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
6: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
4: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
7: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
0: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
2: İçine neler koydunuz bakalım?
5: Biraz kraker, battaniye,
6: fener,
4: ilk yardım malzemeleri
7: ve oyuncak.
0: Maşallah incilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.

0: biz?
1: Hadi hadi.
2: Hadi Lila, çabuk.
3: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
4: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
1: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
5: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Keçiyi insan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
3: He? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
3: Al bakayım. Bana bak. Al.
4: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana mana mana.
2: Hop. Araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım, sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne denmiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz, sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
4: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin oldun keçi. Yürü.
0: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
4: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
0: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
4: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Sangır sangır sangır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
0: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Oo, Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci.

0: Hacı Efendi daha kısaydı sanki.
1: Bolca süt içtim. Uzadım.
0: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
1: Şey, şuraya kadar gidiyor.
0: Nereye?
1: Şuraya işte.

0: Efendi, ben bir taş buldum.
1: Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
2: Bakalım Karagöz.
0: İşte taş Naci Efendi.
2: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
0: Buna kaç lira verirsin?
2: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
0: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
2: O kadar etmez.
0: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
2: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
0: Tamam.
3: Çok saf bu adam yahu.
4: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
5: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
4: Ama baksana, parlıyor.
5: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
4: Peki kaç lira eder bu?
5: Lira değil de kuruş desek?
4: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
5: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
4: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
0: Ama ben elmas demedim ki.
4: Dedin.
0: Demedim.
4: Dedin.
0: Belki de elmastır dedim.
4: Tamam işte, ben de inandım.
0: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
4: Haklısın Karagöz. Paşa elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
0: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
4: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
0: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
4: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçti.

0: alırım. Önce baba sonra şimdi de araba yarışı. Yaşasın.
1: Mm-hmm.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya. Efendim teyzeciğim.
1: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
0: Ama ben antrenmana...
1: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar.

0: Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
1: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
2: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
3: Toplar köyden kaçmış olmasın?
2: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
2: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
2: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
3: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
7: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
8: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
2: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
8: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
3: İşte bak, benim dediğim çıktı.
8: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
8: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
2: Durun lütfen. Abartmayın.
8: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
2: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
9: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
4: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
1: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
5: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
4: Selamünaleyküm Hamide teyze.
0: Aleykümselam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
10: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
2: Sonra nereye gitti?
10: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
11: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
10: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
5: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
5: Hami değil mi o?
3: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
2: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
3: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
7: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
2: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
3: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
7: Efendim teyzeciğim.
0: Gelsene buraya.
7: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
0: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
7: Siz de mi duydunuz?
0: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Hı? Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
4: Anne, baba, lütfen. Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri, düşün peşime.
0: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Hı? Bunlar taş.
4: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
5: Evet, çok.
0: Tamam o zaman. Madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var.
4: Ha?
6: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
6: Evet, baksana tacı var. Doğru.
3: Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
4: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
4: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
0: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
4: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
0: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
0: Masal kesesi.
4: İçinde ne var?
0: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
0: Oynayalım mı?
5: Evet.
0: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
5: Açılsın.
0: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
5: Evet.
0: Kim başlamak ister?
5: Ben.
0: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
5: Taş, kağıt, makas.
4: Yo, kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
4: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
4: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
3: İkinci taş hayvanlar.
4: Bak.
3: Oo, fil, aslan.
4: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
0: Teşekkür ederim canım.
4: Ve son olarak... Labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
4: Bak. Ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
0: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
4: Adı neydi?
0: Hazreti Nuh aleyhisselam.
4: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın çok merak ettim.
4: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
4: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
4: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş.
4: Sonra ne olmuş? Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
4: Bu masal da burada bitmiş.
0: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
4: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
4: Uçak olunmaz akıllım.
0: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
5: Aşure!
0: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: Şeker. Ay. Aha. Ay.
1: Ha?
0: Karnım.

0: Hm? Soda! Soda! Yair!
1: Eyvah! Basıldı!
2: Aaaa!
1: Cips cips!
3: Abur cubur!

0: Yeter!
1: Flo.
0: Yeter!
1: Bak bak. Sağlık.
0: Oy tamam. Tamam.
2: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı?
6: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
7: Hay Allah, küre küre bitmedi.
8: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
9: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
8: Ne oldu şimdi? Ha,
9: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
7: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
8: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
9: Samadem!
7: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
9: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
8: Kurtaracağım seni dostum.
9: Bırak beni. Bırak! Bırak! Kes! Yardım!

0: Bir, iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mimir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş.
8: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
10: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
4: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
4: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
5: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
4: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
4: Su tutun dostum. Mirmir,
6: hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
7: Biz kazanacağız. Elbette.
5: Ve başlayın.
0: Yem yem yem yem.
7: Aç! Başardık!

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et. Ay. Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.

0: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
1: Su.
0: İlaçlı su mu?
1: Yo.
0: Özel

0: Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
2: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
2: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
0: Burası neresi?
2: Piknik alanı. Tabii ya.
3: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
2: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
2: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
2: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey kurye!
2: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
2: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
3: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
2: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
3: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
2: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
2: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuşburnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuşburnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
3: Aman kara orat.
2: Ne diyor? Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
3: İlaç mı? Ben iyi.
2: Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: 1 tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geri Dönüşüm Tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: Dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riski

0: bilgimiz artar.
1: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
0: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
1: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
1: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
1: Aa, amma da akıyor. Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
0: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
1: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
1: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
1: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
1: Öderiz tabii. Yardım bizim işimiz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım. Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı.
0: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: buldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acım.

0: yapıyorsun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur.
0: Şey...
1: Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
2: Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Şey, sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
2: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
2: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
2: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Oy, uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum?
3: Abi.
1: Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç?
3: Abi.
1: Peki, ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
2: Ula bu eşek konuşabiliydi ha.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
0: Bu kız ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.
2: Huh?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: pew, pew.
1: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
2: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
0: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
2: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
0: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
2: Şimdi anlaşıldı.
1: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
2: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
0: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
2: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
1: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: böyle bir şey olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsa sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki...

0: Bambi oyuncağını bayağı seviyordu.
1: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
0: Ailede ırsı desene.
2: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
0: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
3: Hadi o zaman. Hurdalı.
2: İşte fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor. Selamun aleyküm kardeşim.
4: Aleyküm selam.
0: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
4: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
0: Daha iyisini yapabiliriz. Evet. Öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile. Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chuffy gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chuffy ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama...
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: iş artık fazla uzadı. Bundan sonra merhamet yok. Meseleyi kökünden çözeceğim.
1: Anladım. Harika bir fikir patron.
0: Neyi anladın acaba?
1: Bunda anlamayacak ne var? Meseleyi kökten

0: Hayır tabii ki. Camiye zarar vermeden.
1: Anladım. Bu daha iyi bir fikirmiş patron.
0: Sormaya korkuyorum ama. Ne anladın?
1: Bak şöyle.

Geçirin bunu buradan. Etraftaki tüm çeteleri yardıma çağırın. Hadi acele edin.

Mm-hmm.

0: Bugün büyük bir dava için bir araya geldik. Artık bu camide kediler yaşayacak.
1: Zaten camide kediler...

0: Ben yaşamıyor mu?
1: Sus, şimdi fırça yiyeceksin.
2: Camiyi hep birlikte ele geçireceğiz ve hepimizin olacak. Şimdi plana geçelim. Şaşkın, tahtayı hazır ettin mi?
0: Ayıpsın patron, tabii ki de.

0: en önemli görev size düşüyor. Merdivenlerle caminin üstüne çıkıp avluya ineceksiniz. Bizimle uğraştıkları için size engel olamayacaklar. Bize kapıları açacaksınız.
1: Nasıl?
0: Tam şaşkına göre bir çete.
2: Bu kadar kediyle baş etmemiz imkansız. Bizi paramparça ederler.
3: İyi işte, senden bize sıra gelmez. Tamam, sustum.
4: Kimse zarar görmesin. Bence kaçışımızı planlayalım.
5: Biz hızlıca başka yere gidebiliriz. İsterseniz Tosun'u da taşırız.
4: Ben uçarak kaçabilirim ama siz nasıl kaçacaksınız? Şehir kedilerle dolu.
6: Benim herkesi kurtaracak bir planım var. Avlunun altında bir su sarnıcı var. Tamamı suyla dolu değil. Bir süre orada saklanabiliriz.
7: Göstersene şu sarnıcı.
6: Hop.
7: Arkadaşlar, galiba evimizi kurtarmanın bir yolunu buldum.
4: Nasıl?
7: Ama önce bize çokça hamur lazım.
6: O iş bende. Eski bir dostumu ziyaret etmem yeterli olur.
1: Çömlekçi Ali mi?
6: Çok sever beni. Bir dediğimi iki etmez. Hop.
8: Demek yine sen. Bu sefer elimden kaçamayacaksın.
6: Woohoo!

0: Ağzına atmak neymiş görecek. Bu yiyeceklere sarpın kedileri dayanamaz.
1: Havada çok güzel kokular var. Oo, yanılmamışım. Hasan Hoca'nın camisindeyim sanki.
0: Gel bakalım. Yakalayıp getirin şunu bana.
2: Emredersin patron.
1: Bu güzelim yiyecekleri sarp görünce şaşıracak. Gel bakalım buraya.
2: Sen gel bakalım buraya.
1: Oo, bu bir tuzakmış.
3: Yakala şunu, kaçıyor.
1: Bu telaş ne dostum? Yardım et, beni yakaladılar. Hemen sarpa haber vermeliyim.
4: Elbette buradan geçecekler. Dikkatli olun.
5: Dikkatliyiz patron.
6: İşte bir tane geliyor.
5: Dikkatli ol, kaçırmayalım. Gel bakalım buraya.
6: Sakın kaçmaya takma.
1: Siz de nereden çıktınız?
6: Getirdik patron.
1: Benim bir suçum yok. Hepsi sarpın planıydı.
4: Biliyorum. Sarp'a söyle, yakında kendisini ziyarete geleceğim.
1: Söylerim efendim. Sofrada hazırlayalım.
4: Sofra mı? Ne sofrası? Sen söylediklerimi ona ilet yeter.

0: Teşekkürler dostum. Yine cömertliğin üstünde. Sonra görüşürüz.
1: Hadi bakalım, acele edelim. Gece misafirlerimiz var.
2: Hiçop!
3: Neredeler?
4: Nerede
3: bunlar?
2: Susun! Bu işte bir iş var.
5: Ne olabilir acaba? Bir düşüneyim.
2: Camideki hayvanlar nerede?
6: Çok hızlandık patron.
7: Sarp bunun hesabını vermeli patron.
8: Beni su havuzu

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Murjana.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: YouTube kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbay.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu.

0: yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
2: İyilik için.
3: Hehehehe.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: 발이 불량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: Çok yavaşsın Selim. Son anda yırttın. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Geliyorum. Kaç. Sıkıysa yakala.
2: Benden.
1: Sağ olun arkadaşlar. Lafı bile olmaz. Zaten benim yüzümden oldu sayılır.
3: Yo, esas benim yüzümden. Geri geri koşmamalıydım.
0: Ben de gözlemde galip, dikkatte mülayim olabilirdim. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
2: Ben hala anlamadım babanın neden bu kadar gazoz kapağı biriktirdiğini.
0: Çocukken gazoz kapaklarıyla oynuyorlarmış. Hepsini de saklamış. Hatırası var dedi.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam.
4: Aa, gazoz kapakları. Çok güzel. Nereden buldunuz bu kadar kapağı?
0: Babamın çocukluğunda topladığı kapaklarmış hocam.
6: Bizim zamanımızda gazoz kapakları çok kıymetliydi çocuklar. Hem oynar hem koleksiyonunu yapardık.
0: Gazoz kapaklarından koleksiyon. İlginç.
4: Baban çocukluğunda kim bilir ne oyunlar kazandı bunlarla. Ne sevinçler yaşadı.
0: Babamı hiç çocuk olarak hayal edemiyorum hocam.
6: Zaman geçer, oyuncaklar değişir ama insan değişmez çocuklar. Anılarımızı, güzel duygularımızı ve kıymet verdiğimiz şeyleri muhafaza etmek isteriz.
2: Ben de kaykayımı saklarım kırmazsam eğer.
6: Demek ki sevdiklerimize ve tüm canlılara kıymet verdiğimiz gibi eşyalarımız ve çevremiz de kıymet görmeyi hak ediyor.
0: Çevremiz mi? Nasıl yani?
4: Madem merak ettin hadi gidelim. Bilin bakalım ne ağacı bunlar?
2: Kavak olmadığına eminim.
4: Kesinlikle kavak değil, haklısın. Kestane ağacı bunlar çocuklar.
0: Kocamanlar hocam, acayip salıncak kurulur.
4: Hem de nasıl? Çocukken az sallanmadık burada. Hala aynı şekilde durması çok mutluluk verici.
3: Aa, bakın şurada bir tane salıncak var ve kimse yok. İmsalam hocam.
4: Bir de oturup dene bakalım.
0: Galip, eğlencede mülayim.
1: Hemen gitmeyeceğiz değil mi hocam?
2: Biz de sallanalım lütfen.
4: Acelemiz yok. Gün bizim.

0: sanmıştım. Ama sizin plan başkaymış.
1: Deremizin balıkları çok lezzetlidir. Size tattırmadan olmazdı.
0: Ay, oltama yine bir şey takıldı. Ay, tutamıyorum. Bu sefer de geçen tuttuğun ayakkabının diğer eşidir belki.
1: Geldim, geldim.
0: Ben tuttum. 3 tane birden. Sakin ol kardeşim, dereye düşeceksin. Haklısın. Ama nasıl yakaladım balıkları? Elinize sağlık hocam. Çok lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: İlk defa bu kadar çok balık tutabildik hocam. Fazla olanları geri bıraktık hatta.
1: Deremizin suyu temizdir çocuklar. Herhangi bir zehirli atık bulaşmadığı için şanslıyız.
0: Hocam, ağaçlar, dere, köyünüzün doğası, hatta çocukken gittiğiniz okul bile duruyor.
1: Çocuklar, üzerimizde nasıl insanların hakkı varsa, bu ormanların, bu derenin, şu köprünün hepsinin hakkı var aslında.
2: Onlara kıymet verdiğimiz için ayakta ve temiz kaldılar. Değersiz bulunup kıymet verilmeseydi ne ağaç kalırdı ne dere.
0: Çok doğru hocam. Kıymet bilmek şart.

0: Hadi bakalım. Doyduysak toparlanalım. Az ileride küçücük bir camimiz var. Yaz tatillerinde zaman geçirmekten en çok hoşlandığım yerde. Abdest alalım, sonra da cemaatle namazımızı kılarız.
1: Hocam, müezzin ben olabilir miyim? Lütfen.
2: Hayır hocam, ben olayım. Geçen galip olmuştum. Sıra bende değil miydi ya?
1: Ben.
0: Anlaşıldı. Oyun zamanı. Müezzini seçmek için kıvrımlı yol oynayacağız çocuklar.
1: Gazoz kapaklarıyla oynuyoruz değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Öncelikle ikili gruplar olmanız lazım.
3: Ekipler tamam hocam.
0: Çok hızlısınız maşallah. Gruplar olarak önce kendi aranızda, sonra da grup birincileri kendi arasında yarışacak. Kazanan müezzin. Anlaştık mı?
4: Evet.
0: Herkes birer kapak aldı.
4: Evet.
0: Tamam. Herkesin 3 vuruş hakkı var.
5: Amacımız kapaklarımıza 3'er vuruş yaparak kuyulu yere kadar gelip oradan geldiğimiz yolu geri dönmektir. Kapaklarınız yoldan çıkmayacak ve ortadaki kuyuya düşmeyecek. Yoldan çıkan ya da kuyuya düşen başa döner.
0: Turu ilk tamamlayan kazanır. Kazananlar birbiriyle yarışır. Sona kalan müezzinliği kapar.
1: Kim başlıyor?
0: İç mi dış mı?
1: Dış.
3: Evet, başlayalım.

0: Ben kazandım.
1: Süperdin. Tebrik ederim kardeşim.
2: Çok iyiydiniz çocuklar. Müezzin de belli olduğuna göre namazımızı kılabiliriz.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Baba, baba iyi misin?
1: İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür.
0: Bir yerin acımıyor ya.
1: Yok kızım, yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ters bir şey olmadı. Yumuşak indim yere.
0: Oh, çok şükür.
2: Agah dede, çok korktum sen düşünce.
1: Düşünce mi? Aşk olsun Elifciğim.
2: Neden Agah dede?
1: Canım, ben düşmedim ki. Zaten inecektim.
2: O ne demek Agah dede?
1: Aa, yoksa sen bu fıkrayı bilmiyor musun?
2: Fıkra mı? Yoo.
1: Gel, anlatayım da öğren o halde.
2: Yaşasın.
1: Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Giderken eşeği huysuzlanmaya başlamış. Hoplayıp zıplıyor, hocanın üzerinde durmasını zorlaştırıyormuş. Derken köyün birine gelmişler. Köyde oyun oynayan çocukların yanından geçerken eşeğin huysuzluğu iyice artmış ve hocayı sırtından atmış. Onun eşekten düştüğünü gören çocuklar hemen başına toplaşmışlar. Bakmışlar Nasreddin Hoca iyi. Bu sefer başlamışlar gülmeye. Hoca eşekten düştü diye. Hoca da bakmış etrafta yetişkin kimse yok. Çocukların ağzına laf vermemek için. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Şimdi anladım Agah dede. Çok komikmiş.
1: Sevdin mi?
2: Evet. Bir kez daha anlatır mısın Agah dede?
1: Bir kez daha mı?
2: Evet.
1: Olur. Ama hemen yola çıkmazsak geç kalacağız. İstersen giderken anlatayım.
2: Tamam.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Yine anlatsana Agah dede.
1: Yine mi? Elifciğim, 5 kez anlattım yol boyu.
2: Yine anlat, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Agah dede, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Agah dede, yine anlatsana.
0: Elif'cim, Agah dedene bu fıkrayı biraz daha anlattırırsan dikkat balonunda dikkat hikayesi anlatmaya mecali kalmayacak.
2: O ne demek Sema abla?
0: Yani Agah deden anlatmaktan yoruldu demek. İstersen bu fıkrayı daha fazla anlatmasın ama dikkat öyküsü olarak bugün fıkra anlatsın. Olur mu?
2: Yaşasın, olur. Fıkralar çok güzel. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey bugün fıkra günü. Dans dans dans ediyorum. Çok çok çok mutluyum ben.

0: sorunsuzca kalktık Allah'ın izniyle. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Neye?
0: Dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
2: Bugün sizlere bir fıkra anlatacağım çocuklar. Bu fıkrayı dikkatlice dinleyin. Sorular fıkranın içinden gelecek. Evet, fıkramız şöyle. Nasreddin Hoca ve oğlu bir gün yanlarında eşekleri kara kaçanla köylerinden çıkmış gidiyorlarmış. Hocanın oğlu henüz küçükmüş. Oğluna kıyamayan hoca, o yorulmasın diye oğlunu eşeğe bindirmiş, kendi de peşlerinden yürüyormuş. Tam bu sırada yanlarından geçen bir köylü kendi kendine söylenerek...
3: Şuna bak, şu zamane gençleri nasıl da utanmaz. Yaşlı babası yürüyor, oğlu eşeğe binmiş.
2: Bunu duyan Nasreddin Hoca'nın oğlu üzülmüş. Oğlunun halini gören hoca, onu eşekten indirmiş ve kendi binmiş. Bir süre böylece ilerlemişler. Tam bu sırada yanlarından başka bir köylü geçmiş ve...
4: Şuna bak, koskoca adam eşeğin sırtında, küçücük çocuk yürüyor. Senin kemiklerin sertleşmiş, inip yürüsen de şu genç fidan binse ya.
2: Demiş. Bunu duyan hoca utanmış ve oğlunu da eşeğin üzerine bindirmiş. İkisi de eşeğin sırtında ilerlemiş. Bu sefer de başka bir köylü onları görüp...
5: Şu vicdansızlara bak. İkisi birden binmişler cılız çelimsiz eşeğe. O eşek ikinizi nasıl taşısın, sizde hiç vicdan yok mu?
2: Demiş. Ve bunu duyan hoca çareyi oğluyla birlikte eşekten inmekte bulmuş. Bir süre eşek önde, onlar arkada yürüyüp gitmişler. Ama bir süre gittikten sonra başka bir köylüyle karşılaşmışlar. Ve o da demiş ki, şunlara bak. Eşek bomboş, oynaya oynaya gidiyor. Bunlar da peşinde yürüyor. Allah akıl fikir versin. Bunu duyan hoca durmuş ve dönüp oğluna demiş ki,
0: gördün ya oğul, ne yaparsak yapalım kimseyi memnun edemedik. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
5: Evet, bu fıkramızdan da anlaşılacağı gibi çocuklar, başkalarını eleştirmeden önce iyice düşünmeliyiz.
2: Başkalarının işlerine bilip bilmeden karışmamalıyız.
5: Dedikodu ve arkadan konuşma dinimizce olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizce de hoş karşılanmaz. Bu davranışlardan uzak durmamız gerekir.
2: Üstelik bir yola çıktıysak, bir işi yapmaya başladıysak, başkaları eleştiriyor, hatalı buluyor diye doğru bildiğimizden şaşmamamız gerek.
5: Evet, elbette fikrine güvendiğimiz insanların düşüncelerine, arkadaşlarımıza, ailemize sorup onların fikirlerini almak gerekir ama...
2: Onun haricinde dışarıdan konuşan kişilerin sözlerine kanıp da yolumuzdan şaşmamak gerek. Neyse, Nasreddin Hoca'nın her fıkrasında bolca anlam vardır. Bunlara dalarsak içinden çıkamayız. Geçelim mi sorulara?
1: Evet.
2: Tamam o halde. İlk sorumuz geliyor. Nasreddin Hoca'nın eşeğinin adını hatırlıyor musunuz?
1: Kara Kaçan.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, bu yolculukta hocanın yanında kim vardı?
1: Kara Kaçan ve oğlu.
2: Tebrikler. İkiniz de birer puan oldunuz. Şimdi yeni sorunuz geliyor. Hoca ve oğlu nereye gidiyordu?
1: Köyden şehre gidiyorlardı hocam. Aman Agah dede.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu ve 2-1 öne geçtin. Yeni sorumuz geliyor. Eşeğe ilk kim binmişti?
1: Nasreddin Hoca'nın oğlu. Bir köylü eleştirince de inmişti.
2: Çok güzel. Tebrikler. 3-1 yaptın ve kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.

0: tebrik ederim arkadaşım.
1: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim.
2: Ben ikinizi birden tebrik ederim. Alın bakalım. Bu rozetleri takmaya hak kazandınız.
3: Ve dikkat balonunun birer üyesi oldunuz.

0: Güzel bir gün, güzel bir gezi, güzel bir yarışma oldu. Ha? Ne dersiniz?
1: Çok şükür baba, her şey yolunda gitti. Elif, gelsene hadi.
2: Gelemem Sema abla.
0: Neden?
2: Şimdi Fiko'nun üstüne binsem neden bindin diyecekler. Binmesem neden binmedin diyecekler. Of of.
0: Düşünme bunları Elifciğim. Milletin ağzı torba değil ki müzesin.
2: Şaka yaptım zaten Agah dede, geliyoruz. Hadi bakalım Fiko, koş. Agah dede, düşmedim ki zaten inecektim, fıkrasını anlatsana.
3: Eyvah, yine başlıyoruz.
0: Eyvah ki ne eyvah.
2: Hadi dede, ne olur.
0: Peki, tamam. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında yolda gidiyormuş.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
1: Acaba?
0: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın! Başardın Hagu. Çogu. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çogu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Zeki, ne oldu oğlum sana?
1: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım

0: ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
1: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
2: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
3: Ben de, ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
0: Kerem, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
2: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
1: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
2: Durun.
0: Ne, yine anlamadın? Plan çok basit.
2: Bu toy kuşu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
2: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: Boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
2: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
2: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
4: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
3: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
5: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
4: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
3: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: Canım annem yaşa.
2: Bana zavallı gelsin ister misin?
3: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
2: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
4: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
6: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
1: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
4: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
2: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
4: Tabii ki.
0: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tabii.
4: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
2: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
0: O iş bende. Siz durun burada. Bak, buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
6: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
3: Yine ne oldu Zeki?
0: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
4: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
2: Yaşasın!
1: Nasıl yapacağız?
4: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.

0: var ya, portakaldan yemlik mi olur?
1: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
2: Çok lezzetli.
1: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
2: Hadi yiyecekleri dolduralım. Dede bak işte oldu.
1: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
3: Hadi dayı, sen as istersen.
0: Ben asmasam olmaz mı?
4: Tamam, ben asarım.
0: Aslan enişte.
3: Şarkı.
0: Olmaz mı? Omletisten hayallerim, suya düştü heveslerim. Toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmesin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Evet, Abidin Yılmaz. Yeni navigasyon cihazın hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Abidin Beyciğim.
0: Navigasyonu mutlaka aracınızın ön göğsüne sabitleyiniz. Allah Allah. İstediğim yere...

0: sabitleyemiyor muyum?
1: Yok.
2: Hı? Allah, bismillah.
1: Korkma, benim öyle istediğin yere sabitleyemezsin. Neresi deniyorsa oraya sabitle.
0: Tamam.
3: Sefa, ver şu haritayı bana.
4: Vermem, ben koptum.
5: Ne oluyor çocuklar?
3: Babam yeni navigasyon cihazı aldığı için artık haritaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de alabilir miyim diye sordum.
4: Babam da kim istiyorsa alsın dedi. Ben koptum.
5: Çocuklar, üzgünüm ama ikiniz de haritayı bana veriyorsunuz. Götürüp aracımızın torpido gözüne koyuyoruz. Hem hadi acele edin, yola çıkmamız lazım. Daha abide halanıza uğrayacağız.
4: Hey, yaşasın. Halama gideceğiz.
1: Hayırlı yolculuklar heybeli tiyatro. Hayırlısıyla yolculuğumuz nereye, rotayı nereye ayarlayayım?
3: Önce abide halama gideceğiz. Sonra da gösteri yapacağımız köye.
1: Komut anlaşılmadı.
4: Halama gideceğiz navigasyon. Halama.
1: Halam için rota oluşturuluyor.
0: Gerek yok canım. Ben yolu biliyorum.
1: Ya öyle mi? Uzun yolda sıkılıp sohbet etmek istersen hatırlatırım bu sözünü.
0: İstemem. Cihazla ne sohbet edeyim yahu? Şaşkın mıyım ben?
5: Hayatım, şu an cihazla tartıştığının farkında mısın?
0: Aa, sahi. Hanım, yoksa şaşkın mıyım ben ha?
3: Baba, abide halamın evinin bu tarafta olduğuna emin misin?
1: 500 metre sonra sağa dönünüz.
5: Hala sağa dön diyor. Abidin, kapat şunu, kendimiz gidelim.
1: Aşk olsun yenge.
5: Yenge mi?
1: Hedefinize ulaştınız.
6: Ha? Vallahi. Ne oldu usta? Neden durdun? Neden?
0: Hedefinize ulaştınız dedi.
5: Ha? Ama abidenin evi burada değil ki.
0: Buralar gelişmekte olan yerler hanım. Belki de değişmiştir biz görmeyeli. Hadi inelim.
4: Baba, yanlış geldik sanırım. Baksana, burada yalnızca teknoloji market var.
1: Tamam işte, halam içeride.
6: Nasıl yani navigasyon, nasıl?
1: Yahu benim halamlar, amcamlar hepsi burada işte. Girin görürsünüz.
3: Biz kendi halamıza gitmek istemiştik.
1: Hay Allah, halam deyince ben kendi halam sandım. Neyse, hazır gelmişken içeri götürün de halamın bir elini öpüvereyim bari.
5: Olmaz, yeterince vakit kaybettik zaten.
1: Aa, sizinki hala da benimki sopa mı? Gelmişken görüvereyim.
0: Çocuk haklı hanım, dur 2 dakika görüşsünler.
5: Hasbinallah. Ah Abidin, şu navigasyonu dinlemeyi bırakmadım bir türlü. Yine yanlış yere getirdi bizi.
4: Böyle giderse halamı göremeden gösteriye gitmek zorunda kalacağız.
7: Anne bak, ne güzel düt düt.
4: Aa, anne bak, çocuk kamyonete düt düt dedi.
5: Sen de küçükken bütün arabalara öyle derdin oğlum, unuttun mu?
4: Kamyonetimizin adı düt düt olsun mu anne?
5: Harika fikir.

0: Baba çok acıktım. Bir yerde dursak da biraz atıştırsak olur mu?
1: Hah, size güzel bir piknik alanı tarif edeyim de yengemin de gönlü olsun.
2: İstemez. Bir köşede durur yeriz.
1: Aşk olsun yenge. Size karşı mahcubum. Bırak da güzel bir yere götürüp jest yapayım. Hatamı telafi edeyim be yenge.
0: Anne götürsün.
3: Hanım, gördün mü? Hatasını telafi etmek istiyor çocuk. Gönlü olsun.
2: La havle. İyi peki.
0: Yaşasın.
3: Hadi tarif et de

0: gidelim ha?
1: Usta, gösteri yapacağımız köyden çok uzaklaştı.
2: Şşt, sen karışma. Önce piknik alanına gidelim. Sonra köye götüreceğim ben sizi.
3: Daha gidecek miyiz? Çok acıktım.
2: Ama mızmızlandınız yahu. Az kaldı diyorum.
4: Ay bir de trip atıyor. Ya sabır.
2: Hedefinize ulaştınız.
1: Hani nerede hedefimiz?
3: Ha? Her taraf dağ taş.
2: Beğenmediyseniz başka yere götüreyim.
4: İstemez, çok acıktık. Yiyiveririz şuracıkta.
2: İyi be, size de iyilik yaramıyor.
3: Of, kurt gibi acıktım.
1: Aman diyeyim. Kurt sesi mi o?
5: Yok kaplan. Burada kurdun ne işi var garip?
2: Merve, kurt gibi acıkmış ya. Midesinden geliyordur bu ses.
5: Bak ne güzel espri de yapıyor.
4: Aman gerçekten de kurt sesi bu.
5: Yok aslan. Hanım, burada kurt ne arar?
3: İşte orada. Kaçın. Gül gibi sandviçin kurtlara yem oldu.
2: Fena mı? Nasiplendi garipler.
4: Sus yahu. Ne bilmiş cihazmışsın. Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor.
2: Oho yenge. Sana da ne desek kızıyorsun.
4: Deme. Bana bir şey deme. Hele yenge hiç deme.
1: Usta, gösteri yapacağımız köy sol tarafta kaldı. İleriden sola döneceğiz. Sola.
2: Sol olur mu? Düz gideceğiz.
5: Hay Allah. Navigasyon düz diyor. Garip sol diyor. Ne yapacağız?
6: Sola döneceğiz.
4: Abidin. Torpidoya koyduğum haritadan adrese bakıyoruz ve bir an evvel köye gidiyoruz.
5: Ama o kadar para...
4: Abidin.
5: Tamam hayatım.

0: Lütfen sola dönünüz.
1: Yahu köye geldik. Hala ne solundan bahsediyorsun?
0: Hadi be abidin. Çok canım çekti. Bir dönüver sola. Olduğun yerde.
2: Tövbe tövbe.
3: Usta baksana. Seyirci çoktan gelmiş bile.
2: Ne yapacağız? Karnımız aç. Çocuklar uyudu bile. Nasıl oynayacağız oyunu?
1: Sen merak etme hanım. Garip, gel benimle.

0: Hay más.
1: Ey ahali, bu gece bizi mazur görün. Yarın akşam sizlere güzel bir tiyatro sergileyeceğiz. Bütün gün beklemenize karşı bir

0: Allah'tan köylüler anlayışla karşıladılar.
1: Hadi gidip kalacak bir yer bulalım da yatıp dinlenelim bari.
2: Gelirken köy misafirhanesini görmüştüm ben. Sağ taraftan gideceğiz usta.
3: Ya hiç sağ taraftan olur mu? Düz gideceksin, düz.
4: Sen sus artık, sus.
0: Oh be, sonunda. Aslan babam.
1: Demek ki neymiş Abidin? Teknolojiye güvenip de haritaya bakmamak doğru değilmiş.
5: Evet hanım. Hep ne diyoruz? Teknoloji faydalı şey ama doğru kullanırsan bir daha tedbiri elden bırakmam.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asiyacığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza ne de güzel okunuyor. Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla doluyor.
0: Evet. Hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya artık öğrendin.
2: Doğru. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak.
2: Temiz olmak. Aa, ezan okunuyor. Tabii ya. Ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda Asya ile birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Parti çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
0: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman.
2: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
0: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben, ben, ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Tabii.
2: Çok zevkli olacak.

0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
1: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
1: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
1: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı? Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
4: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
4: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
4: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şey.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın. Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
2: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
2: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim, uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum, nereye koydum? Allah Allah.
3: Hayrola oğlum, neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne, okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti, çantamda yok.
3: İyice baktın mı?
1: Baktım baktım ama yok işte.
3: Sakin ol oğlum. Hı-hı. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne, yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağımı söz vermiştim.
3: Murat sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
2: Ha?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
2: Ne oldu Murat? Hı? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki? Hiç farkında değilim.
2: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
2: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
2: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
2: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Hı? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
2: Durun durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
2: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede. Bana Konya şekeri vermişti.
2: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
2: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa?
2: Yoksa ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
2: Doyamadın mı o şekerlere Muratçığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
2: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes Fülfül'e. Fülfül Turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı?
1: Evet.
2: Tamam, o halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
2: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
2: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
2: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba baba bak. Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar ilginç kıyafetleri var.
2: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
1: Sema töreni mi? Evet evet. Çok isterim.
2: He? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat. Muhteşem bir manzara.
1: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba? He? Eyvah, Zemzem gitti.
4: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
2: Affedersiniz. Sakin ol oğlum, izleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
1: Tamam.
2: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.

0: Oh, neler oluyor? Murat, gel buraya.
1: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
0: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
1: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
0: Murat, iyi misin?
1: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
2: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
0: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
1: Oo baba, başım hala dönüyor.
0: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
1: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
0: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
1: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
0: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
1: İyiyim iyiyim, izle de gör.
0: Murat dikkat et.
1: Allah! Az daha çarpıyordum.
3: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
1: Sağ olun.
0: Arif dede, seni görmek ne güzel.
3: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
1: Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
3: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratçığım.
1: Teşekkür ederim.
3: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
1: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
3: Geçen gün camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
1: Niye çalışmıyormuş peki?
3: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
1: Ne gördün? Ne varmış içinde?
3: İşte bu şişe varmış.
1: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
0: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
3: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
1: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler götüren kervan.
3: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
0: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
3: Belli belli maşallah.
1: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
3: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
1: Ne yazıyor peki notta?
3: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.
1: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
0: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
3: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.
1: İçin rahat olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
0: Ne oldu oğlum?
1: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
0: Evet evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
1: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
0: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
1: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakıyoruz.

0: bırakmalı ve onu kutsal topraklara Kabe'ye ulaştırmalıyız.
1: Aferin Murat'ıma. Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
0: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Ha? Olamaz. Zemzem yine yok.
2: Sema törenine mi gitti yoksa?
1: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
0: Hı? Aa, Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
2: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
0: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: Bir daha o kadar geç uyumak yok. Sabah kalkamadık. Bahçeye geç kaldık. Abim merak etmiştir. Geldik abi. Bahçeye geç kaldık abi. Kim bilir ne kadar merak ettin bizi.
1: Merak etmez olur muyum? Nerelerde kaldın?
0: Ben de onu diyorum ya abi. Geç kaldık işte. Oyuncak kutusu. Harika.

0: Oyuncak kutusu değil bu, canımın içi. Alet kutusu.
1: Alet kutusuna bayılırım. Ben de oynayabilir miyim?
0: Ben oyun oynamıyorum ki. Kutunun kapağı kırılmış, onu tamir ediyorum.
1: Ben de tamir edeyim. Ben de. Ay.
0: Zaten senin yardımına ihtiyacım var. Bu çiviler karışmış. Onları boylarına göre yerleştirebilir misin? Bak böyle. Ayrı ayrı. Yapabilir misin?
1: Tabii ki yapabilirim abi. Bu benim işim.
0: Hah, oldu işte.
1: Oldu işte.
0: Bunu da alalım. Bunu da.
1: Şimdi sıra bende.
0: Ne sırası?
1: Ben sana yardım ettim. Şimdi sen de bana yardım edeceksin.
0: Bu defa ne isteyecek acaba? Allah yardımcımız olsun. Cemre eteğinde yarım günlük işle geliyor.
1: Çok yoruldum.
0: Ne güzel. Bloklarından ev mi yapacaksın kardeşim?
1: Hayır abi. Sen benim bloklarıma ev yapacaksın.
0: Bloklarına ev mi yapacağım?
1: Senin çivilerinin hepsinin ayrı odası var. Benim bloklarım karma karışık.
0: Sana daha yeni bebek evi yapmadık mı? Bloklara ev yapılmaz. Bloklardan ev yapılır.
1: Yapamıyorum ama abi. Aradığım parçaları hiç bulamıyorum. Oyunlarım çok uzun sürüyor. Seninle oynamaya vaktim kalmıyor. Sen de yalnız başına oynuyorsun. Üzülüyorsun. Ben senin üzülmene asla dayanamam.
0: Tamam. Yapalım şu blok evini.
1: Yaşasın!
0: Ben malzemeleri toplarken sen de bloklarını odalarına girecek şekilde ayır. Olur mu? Biraz vakit kazanalım.
1: Olur tabii abi. Vakit kazanmak benim işim.
0: Ya ne demezsin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunu da yapalım. Tamam. Oldu. Oh, çok şükür.
1: Oh, çok şükür.
0: Getir bakalım bloklarını. Tam 6 odalı eviniz hazır. Sen blokları 9 gruba mı ayırdın Cemre?
1: Evet abi. Vakit kazanalım diye yaptım.
0: Boylarına göre ayıracaktın ya kardeşim. Renklerine göre ayırmana ne gerek vardı?
1: Ne gerek yoktu abi? Boyları farklı olursa evim yamuk olar. Renkleri farklı olursa da çirkin olar.
0: Olarsa olar. Ne yapayım yani?
1: Daha çok oda yapabilirsin.
0: Of Cemre.
2: Hay Allah. Cimcime nihayet abisini ağlatmayı başardı galiba. Vah vah vah. Hayırdır Çelebi? Neyin var evladım?
0: Bitmeyen işlerim var dede.
1: Üzülme abi. Ben sana yardım ederim.
2: İlahi çocuklar. insan senin kadar becerikli olunca yardım isteyen de çok olur Çelebi. Elinden her iş geliyor maşallah.
0: Ben de elimden her iş gelsin istiyorum ama sonra çok yoruluyorum.
2: Boş dur bak, insanı daha çok yorar evladım.
0: Öyle mi?
2: Elbette. Çalışmak insanın hem beden sağlığını, hem akıl sağlığını, hem de kalp sağlığını korur.
0: Nasıl korur peki?
2: Şöyle izah edeyim. Allah her kuluna bir kabiliyet verir ve herkesin bu dünyada yapabileceği bir iş vardır. Kişi hiçbir işle meşgul olmazsa yaratılış amacına uygun yaşamaktan uzaklaşır. Zamanla kendini işe yaramaz gibi hissedebilir.
0: Doğru ya. Bütün gün boş durduğumu düşündüm bir an. Ne kadar sıkıcı.
2: Hem de nasıl. Halbuki bir şeyler imal etmek, inşa etmek, hele de insanlığa faydalı olmak ne kadar mutluluk verir.
0: Ya evet aslında. Bu kutu da hiç fena olmadı. Cemre'nin de ihtiyacı vardı zaten.
2: Senin de Cemre'ye ihtiyacın var, biliyor musun?
0: Ne demek istedin dede?
2: Kabiliyet kişiye Allah'tan verilmiş bir hediyedir. Bu kabiliyetlerle başkalarına yardım etmek de bir anlamda Allah'a teşekkür etmek gibidir.
0: O zaman Cemre sayesinde Allah'a sık sık teşekkür ediyorum dede. Şimdi padişahları düşündüm de ne kadar sıkılıyorlardır kim bilir.
2: O niyeymiş?
0: Yaşadıkları dönemde en iyi aşçılar, mimarlar, terziler, marangozlar hepsi padişahın emrinde. Canları ne kadar sıkılmıştır kim bilir.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Sultan Fatih'in aldığı eğitimi, yapabildiklerini, kabiliyetlerini unuttun mu?
0: Aa evet tabii ya, nasıl da düşünemedim. Sultan Fatih'in çok maceralı bir hayatı olmuştur bence.
2: Yalnızca o değil ki evlat. Yalnızca sultanlar da değil. Bütün saray halkı dönemin en yüksek eğitiminden geçiyordu. Her birinin ustalık gösterdiği bir alan muhakkak vardı. Olmak zorundaydı.
0: Gerçekten mi? Onlar da mesela okula gitmek zorunda mıydı?
2: Elbette. Enderun denen saray okulunda eğitim görüyorlardı. Ve bu gayet zorlu bir eğitimdi.
0: Vay, çok etkileyici.
2: Başka türlü olamaz evlat. Kendi iradesine hükmedemeyen koca devlete nasıl hükmetsin?
0: Çok mantıklı. Oh, tam oldum. Çok şükür.
2: Hey maşallah. Marangozluk da gerçekten iyisin Çelebi.
0: Teşekkür ederim dede.
2: Peki tahmin et bakalım. Hangi padişah marangozdu?
0: Bilemedim dede.
2: Sultan II. Abdülhamit. Usta bir marangozdu evlat. Hem de kendi yaptırdığı camide kusursuz bir ahşap işçiliği sergileyecek kadar.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Keşke görecek vaktimiz olsa dede.
2: Mavi karavan bize biraz vakit kazandıracaktır evlat.
0: Yaşasın!

0: Ne kadar değişik bir cami. Vay.
1: Öyle. Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılda inşa edildiği için Avrupa mimarisinin etkileri gözlenebiliyor.
0: Çok güzel. Dede, neden bu camide yalnızca bir minare var? Sultan camilerinde birden fazla oluyor diye biliyordum.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Haklısın. Yalnızca sultanlar birden fazla minareli camiyi inşa ettirirlerdi. Sultan II. Abdülhamit belki alçak gönüllülüğünden burada böyle bir tercihte bulunmuştur.
0: O da güzel.
1: Asıl adı Hamidiye Camii olan Yıldız Camii 1881-1885 yılları arasında İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
0: Aa, Hamidiye ismi Sultan Abdülhamit'ten mi geliyor?
1: Evet evlat.
0: O zaman mesela Hamidiye çeşmeleri de mi ondan?
1: Elbette. Sultan Abdülhamit öyle hayırsever bir padişahtır ki yaptırdığı eserler onun ismiyle anılır.
0: Ne güzel. Dede, caminin içi daha da değişik.
1: Evet evlat. Yapı hem planı hem de süslemeleriyle diğer camilerden farklıdır. Mesela bu sütunlar. Aa. Binanın taşıyıcı elemanları olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da farklı bir zenginlik sunar.
0: Kubbe ne kadar muhteşem dede. Aynı gökyüzü gibi.
1: Hakkın var evlat. Kubbe gök kubbe renginde. Kubbenin etrafına yerleştirilmiş 16 pencere de caminin çok iyi ışık almasını sağlıyor. Ayrıca kubbede yazılı ayetler de görüntüyle uyumlu.
0: Ya hangi ayetler dede?
1: Necm. Yani Yıldız Suresinin ayetleri evlat.
0: Ne güzel düşünmüşler.
1: Hadi bakalım etrafa şöyle bir bak. Muhteşem marangoz ustalığını keşfet.
0: Dede bu bölüm muhteşem.
1: Bu ahşap kafesler hünkâr mahfilini örtüyor evlat. Bu camiye özel 2 adet hünkâr mahfili var. Ve bizzat hünkârın yani sultanın kendisi tarafından el işçiliğiyle imal edilmiş.
0: Gerçekten de çok güzel. Sultan Abdülhamit bu ustalığı kazanmak için çok çalışmış olmalı.
1: Muhakkak.
0: Benim bu ustalığı kazanmam için Cemre'ye daha çok ev yapmam lazım. Bebek evi yaptık, blok evi yaptık. Şimdi sırada kitaplarının evi var.

0: Silah bir çocuk. Götürme beni.
1: Sonra defterlerinin, sonra kalemlerinin, sonra boya kalemlerinin, elbiselerinin, ayakkabılarının, tokaları da var evet. Toka evi olmalı. Toka evi şart.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ah, rıkkımız. Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza, Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Caner, gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa.
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dede. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
1: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
5: Arif Baba, meraktan çatlar alamam.
2: Öyle dede.
6: Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucu.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Zorlu kış aylarından sonra yuvamız huzur ve refah içinde yaza hazır hamdolsun. Kış hazırlıklarına kadar mesaimizi yarıya indirebiliriz.
1: Zor günler için sakladığımız şıraları yuva halkına dağıtmak istiyorum sevgili kraliçem.
0: Kutlama yapmak için önümüzde bir engel görünmüyor.
1: Ah, haberci kuş.
0: Hüt hüt, hayırdır inşallah.
2: Karınca aleminin en huzurlu yuvasının melikesi Saba. Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Allah'ın selamı sevgili elçimiz Hüt Hüt'ün üzerine olsun. Hayırlı haberler getirdin inşallah.
2: Maalesef, hayırlı haberler getirmiş olsun.

0: Olmayı dilerdim ama sizi uyarmak için buradayım.
1: Mesele nedir Hüthüt?
0: Yuvayı taşımanız gerekiyor sevgili Melikem.
1: Biz kuraklık için önlemimizi aldık.
0: Siz tedbirinizi almışsınızdır elbette. Ama kuraklıkla baş etmeye çalışan yalnızca siz değilsiniz. İnsanlar da ekinleri korumak için harekete geçtiler. Baraj kapaklarını açıp suyu ovaya salacaklar.
2: Ama bu bir felaket olur.
0: İşte ben de bu felakete haber vermeye geldim.
1: Yuvayı taşımak. Nasıl yaparız? Nereye, ne vakit taşırız? Üstelik çok kayıp veririz.
0: Bütün yuvayı kaybetmekten iyidir sevgili Melikem.
3: Önce keşif yapmak, yeni bir yer bulmak lazım.
1: Başka bir çare düşünmeli.
4: Aklıma bir fikir geliyor ama...
1: Söyleyin lütfen profesör.
4: Barajın akış yönünü belirleyebilirsek yuvaya varmadan suyu yönlendirebiliriz.
3: Bizim su kanallarımız o yükü kaldırmaz profesör.
4: Biliyorum. Önce bu tarafa gelebilecek su miktarını belirleyeceğiz. Eğer karşılayabileceğimiz ölçüdeyse derin ve tek bir yatay kanalla seli engelleyebiliriz.
1: Öyleyse hemen planlamaya başlayayım profesör.
4: Müsaadenizle.
1: Çiftçi, işçi karıncaları bilgilendirin lütfen. Ne yazık ki dinlenmek için biraz daha bekleyecekler.
2: Yuvamız için gerekirse hiç uyumadan çalışırız sevgili kraliçem.
1: General, siz de ne miktarda asker karıncayı görevlendirebileceğinize bir bakın.
3: Derhal kraliçem.
0: İnşallah planlarınız işe yarar sevgili Saba. Bu kutlu yuvanın zarar görmesini asla istemeyiz.
1: Biz elimizden geleni yapacağız.
5: Gerisi Allah'ın takdiri.
6: Ağaçtan meyve toplar gibi arkadaşlar. Nazlı, sen sadece bir meyve topladın.
7: Bana yetiyor şekerim. Biliyorsun kiloma dikkat ediyorum.
6: Devam Nazlı, devam. Hayali meyveler kilo aldırmaz.
7: Meyvelerimden uzak dur Hayta.
8: Tüh, yakalandık.
6: Şimdi de kayalıkta enfes bir yemiş gördünüz ve ona uzanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar.
7: Bu kollarla yemişlere uzanmam imkansız. Sanırım iyice olgunlaşıp düşmelerini bekleyeceğim.
6: Sen dizlerine kadar uzansan yeter Kura. Arkadaşınız şaka olsun diye yemeğinizi kapmış hızla uzaklaşıyor. Onu yakalamaya çalışıyorsunuz şimdi de.
9: Bu şakacı arkadaş Hayta olmalı.
6: Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi de gevşeme hareketlerine geçiyoruz. Nefis bir akşam yemeği yemişsiniz ve bir ağırlık çökmüş gibi düşünün. Gözlerinizi kapayın ve iyice gevşeyin. Ben koşu egzersizine devam edeceğim arkadaşlar. Siz gevşemede kalın.
8: Oy oy.
7: Hüthüt bu, haberci kuş.
10: Hüthüt yalnızca önemli olaylara haber vermek için gelir.
9: Ya da acil bir durum olduğunda.
7: Ben gidip ne olduğunu öğreneceğim.
10: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa öğreneceğiz.
7: Hayırlı akşamlar nene.
5: Hayırlı akşamlar yavrum.
7: Taşınacakmışız, doğru mu?
5: Bunu kimden duydun?
7: Hüthüt'le konuştum.
5: Taşınma en son çare evladım. Hüthüt başarabileceğimize ihtimal vermiyor ama seli engellemeye çalışacağız.
7: Biz de

0: yavru karıncalar olarak yardım ederiz.
1: Elbette. Siz olmadan kolumuz kanadımız eksik kalır.
0: Sel olursa, yani yuvayı taşıyacak olursak?
1: Allah korusun.
0: Anka'yı geride bırakmayız, değil mi?
1: Anka için endişelenmene gerek yok. O kendi başının çaresine bakabilir. Kanatlı bir karınca, biliyorsun.
0: Yapayalnız kalınca kolu kanadı kırılmaz mı?
2: Baraj kuzeyimizde kalıyor. Arazideki eğimi, yer şekillerini, bitki örtüsünü hesaba katınca bir miktar suyun bize ulaşması ihtimali var.
3: Bu bir miktar su bizim için sel anlamına gelebilir.
4: Öyle olmak zorunda değil kraliçem. Alimle istişare ettik. Haritadaki şu bölgeye yatay doğrultuda derin bir kanal yaparsak su yuvanın iki tarafından akıp gidebilir.
3: İnşallah düşündüğümüz gibi olur.
5: Yine de hepimiz bu esnada sığınaklarda olacağız kraliçem. Askerlerimle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
3: Lütfen general, titizlikle çalışın. Yuvamdan bir tek canın bile incinmesine dayanamam.
1: Merak etmeyin sevgili kraliçem. Bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle.
0: Haberci kuş.
6: Kura, yine mi sen?
0: Gidiyor musun?
6: Evet, burada daha fazla vakit geçiremem. Vazifelerim var. Saba ve kurmayları yuvanın geleceği için canla başla çalışıyorlar. Sen neden bu kadar endişelisin?
0: Yuvayı kurtardık değilim. Peki ya Anka ne olacak?
6: Anka mı? O da nereden çıktı? Kaf Dağı'nın ardında yaşayan efsanevi bir kuş o.
0: Efsane falan değil, gerçek. Hem sen de bir masal kuşusun ama karşımda cap canlı duruyorsun işte.
6: Kim bu Anka?
0: Anka benim arkadaşım. O kanatlı bir karınca. Sanırım ileride kraliçe olacak.
6: Sizin yuvada değil mi bu Anka?
0: Anka bizimle değil, yabanda yaşıyor.
6: Neden peki?
0: Bilmiyorum. Bize benzemediği için çekiniyor olabilir. Kanatları var ya.
6: Anladım. Bak Kura. Anka söylediğin gibi kanatlı bir karıncaysa kendi başının çaresine bakabilir.
0: Of! Herkes aynı şeyi söylüyor.
6: Üzülmekten fayda yok. Bir an önce işe koyul. Çalışmalar başladı bile.
0: Haklısınız. Ben de çalışmalara katılsam iyi olacak.
6: Sen Anka'yı kurtaramazsın ama o seni kurtarabilir evlat. Aklında bulunsun.
7: Ugh.

0: Selametle kalın Saba ülkesi.
1: İyi misin Dalyan?
2: Merak etme Nazlı. Dalyan gevşeme egzersizi yapıyor.
3: Haytada olmasa yaramazlığın sonuçlarını öğrenemeyeceğiz.
2: Haklısın Kura. Hayta bizim öğretmenimiz sayılır.
3: Neredesin Anka?

0: galiba. Hayda.
1: Çok yoruldun Kura. Hayal görüyor olabilirsin.
0: Hayır, anka bu. Yardım istiyor. Bakın, ısrarla kanat çırpıyor.
2: Evet. Ben de kanat çırpan bir karınca görüyorum.
3: Tamam, ben de gördüm ama yardım istediğini nereden çıkardın Kura?
1: Söl geliyor.
4: Herkes sığınaklara.
5: Allah yardımcımız olsun.
2: Kura dur, nereye gidiyorsun?
1: Kura, sele kapılırsın. Lütfen gitme.
2: Gitme Kura.
6: Ha? Gitme.
0: Dayan arkadaşım.
2: Kura, burada ne işin var? Ah arkadaşım. Allah'ım sen bize yardım et. Kura.
7: Maalesef kraliçem. Kura'dan iz yok.
4: Ah. Kapılar kapansın.
2: Kura.
8: Ay, gözüme bir şey kaçtı ya.
0: Allah! Allah'ım yardım et! Şükürler olsun. Başım dönüyor.
7: Yuvamız hasar almadı sevgili kraliçem. Herkes selamette, çok şükür.
4: Peki ya Kura?
2: Selametle kal arkadaşım.
0: Anka. Selametle git arkadaşım.

Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin.

0: Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi. Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira. Ah Semira kızım.
1: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
2: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
3: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
2: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
1: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yeter.

0: Sara?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
0: Harun

0: askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
0: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz, poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
0: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
0: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
0: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
0: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
0: Yapma ya.

0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Hah, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: O nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
4: Hele ki söz konusu Semira olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
4: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
4: Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
4: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
4: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
2: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Biz çim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel, herkes Semira için bir şeyler yapmış.

0: Evet çocuklar, çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
0: Şimdi...
2: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
0: Güzel fikir.
1: Evet ya.
0: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
2: Tamam Hakkı Baba.
3: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
1: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
0: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
1: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
0: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
1: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
0: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
1: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
0: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
1: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
0: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya. Sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
1: Evet. Ben de resim yaptım da havalara uçuyorum işte.
0: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
1: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
0: Hayır.
1: Kraker?
0: Hayır.
1: Kitap?
0: Hayır.
1: Ne yapmış peki?
0: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
1: Annesi ona ne demiş?
0: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
1: Çok güzel cevap vermiş.
0: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
2: beni takip et
0: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
1: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
0: Kolye varmış.
1: Hı? Kolye mi?
0: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
1: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
0: Anlatmaya devam edeyim mi?
1: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
0: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
0: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
0: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır Böceği ne düşünüyormuş?
1: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır Böceği'nin yanına gidip sorması gerekir ama.
0: Zaten Uğur Böceği de öyle yapmış. Cırcır Böceği'nin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır Böceği de ona
4: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
1: Uğur Böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
0: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
1: Bu Uğur Böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
0: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
1: Anladım ben. Uğur Böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
0: Aynen öyle.
1: Peki Uğur Böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
0: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
5: Sevgi sabırla beklemektir.
1: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben aslında neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
1: Yine bilemedin.
0: Öyleyse sen söyler misin?
1: Ben uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
0: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu...
1: Çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
0: Ayşe, uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
1: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
0: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
1: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
0: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
1: Sor bakalım.
0: Sence sevgi nedir?
1: Bence sevgi...
0: Evet.
1: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
0: Ben de.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki

0: Seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
3: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
2: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
3: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan yanın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
4: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
4: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
3: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
4: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur. Ha? Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
4: Anladım öğretmenim.
3: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
4: Böyle çok daha iyi oldu.
3: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
5: İşte burada.
3: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
5: Anladım.
3: Ama salonu süpürebilirsin.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.
3: Ne durum?

0: dostum. Dikkatli ol.
1: Dişim nerede?
2: Lila, sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim. Dün sen mi yedin? Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
3: Hayırlı günler Lila. Aa, duymadı galiba.
0: Çok telaşlı görünüyor.
3: Lila, Lila dur bekle.
0: Merhaba Lila. Ha? Lila?
3: Seni de mi duymadı?
0: Selam ver.

0: baba hiç umursamadı bile.
1: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
2: Bize de mi küsmüş?
0: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
3: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
1: Hadi sınıfa, zil çaldı.
4: İncilerim, önyargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
5: Evet!
4: Lila, o zaman sen bize önyargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
1: Lila olamaz! Öğretmenimize de mi küstün?
4: Lila, her şey yolunda mı canım?
3: Hiçbirimizle konuşmuyor öğretmenim, küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
1: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
4: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
2: Ön yargılı olmamamız gerektiğini işledik.
4: Ön yargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak ön yargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
0: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardı.
4: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
2: Ama konuşmuyor ki.
4: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
2: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
3: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
1: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
0: Şuraya bakın. Diş, diş.
1: Aa, olamaz. Dişin yok.
2: Kaybolmuş Lila. Yok.
3: Nasıl oldu bu?
4: Lila, tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
3: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
4: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
1: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
4: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
3: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
1: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi? Hayır. Ona hala öfkeliyim kapır. Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifim de hala geçerli.
4: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
2: Ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
0: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
4: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
3: Yaşasın! Eskisi gitti.

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep
2: çok iyi bakar.

0: Professor! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik, bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: ¿Voces?
1: Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
2: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.

0: güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi. Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki. Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
3: Haydi bismillah.
0: Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
3: Haydi bismillah.
0: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
3: Ya Allah. Ya bismillah.
0: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu.

0: Şimdi ne yapacağım be?
1: Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesin.

0: Hacivat!
1: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Be!
0: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Bekir Efendi, elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesem de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumbur lap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
4: Ondan sonra da yumbur lap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
2: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
5: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
5: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
2: Ben hemen hallederim. Alayım.
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Dalga.

0: musun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
0: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
0: İyi tamam, ver bir tane.
3: Koli mi?
0: Yok, tane.
3: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
2: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
3: Yaşasın!
4: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın, şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum, kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz, bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
5: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
4: Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
6: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
0: Hadi gidelim.
7: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
7: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
3: Ne?
2: Nasıl olur ama?
6: Nerede çalışacağız peki?
7: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
6: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz. Bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
2: Evet Aziz. Topu takip et.
1: Tamam. Gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet. Topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
6: Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
0: Fırtına gibiydiler maşallah.
6: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
2: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
6: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
0: Hadi.

0: sayın seyirciler. Bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.

0: bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
1: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den Burak İmpar. Burak atıyor. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atar şansı. Burak işte pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'ı attı.
2: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
2: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
6: Bilemedim şimdi.
7: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
2: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
1: Kaleci dahil. Alt kapı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaçınca Burak. Geçen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış.
8: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
9: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
10: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
11: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
8: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba.
1: Baba.
3: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
3: Nereye?
2: Uzaya.
3: Ne?
2: Uzaya.
3: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
3: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
2: Hayır.
3: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
2: Ne?
3: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
3: Hatırladın mı?
1: Evet.
3: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
3: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
3: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah.

0: Allah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba. Ha?
0: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
2: Hayır.
0: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
3: Hayır, dünyada biraz işim var.
0: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
3: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
0: Tamam.
2: Yaşasın!
4: Uzaya gidiyoruz.
0: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
0: Abeslenk lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
0: Her şeyi de biliyorlar.
4: Başka bir şey lazım mı baba?
0: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
2: Yaşasın.
0: Nasıl olmuş?
4: Nasıl desem,
1: pek de olmamış.
4: Gerisi nerede kıyafetin?
0: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
1: Peki ya uzay aracı?
0: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
2: Nasıl?
0: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
4: Yaşasın, roket adam oldum.
0: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet, uzay papuçları hazır mı?
2: Hazır.
0: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
2: Yaşasın.
0: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
4: Ha? Bana mı?
0: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
4: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın. 5, 4, 3, 2, 1. Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalıya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan.
4: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla, durma zıpla. Hiple hopla, haydi zıpla. Tezgah temiz.
4: Hopla hiple, haydi zıpla. Hopla hiple, haydi zıpla. Dolap temiz.
1: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
5: Hava çok güzel bugün.
3: Tam bahçede oturmalık.
5: Çocuklar nerede?
3: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
5: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
3: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
4: Canıma değsin o.
3: Uzaylılar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
1: Korkmayın, biz dostuz.
3: Biz de.
0: Hemen yıllara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
3: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın, uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
5: Canlarım.
0: Şükran ismi ol.
2: Şükran sana.
5: Ya şükran.

0: Uranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
1: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
2: Memnun olduk.
0: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Hmm. Tazecik.
3: Ay çöreğimi. Bayılırım. Ben de.
0: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
3: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
0: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
1: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
2: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ha?
2: Ha? Yapma!
1: Hop!
2: Oh!
1: Hop!

0: On turn.
1: Döndür.
0: Oldu mu?
1: Oldu mu? Hayır. Olmadı.
2: Olmadı.
0: Oldu mu?
2: Oldu mu?
1: Hayır. Olmadı.
2: Olmadı. Oldu mu?
1: Hayır. Olmadı.
2: Olmadı. Oldu mu?
1: Hayır. Yok.
2: Olmadı. Olmadı. Olmadı. Olmadı. Olmadı.
0: Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Pilav? Plan. Balon?
1: Ne?
0: Roket? Uzay?
1: Olmaz.
2: Yok.

Hazır!

0: David!
1: Van! Van!
2: So!
3: Filo!
2: So!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Ders erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile Bahçe'yi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben...

0: Malzemeleri hazırlayayım.
1: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
2: Ama...
3: Aması maması yok anne. Biz müştemmek yaparız.
1: Müşterek.
0: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
3: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
4: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
1: Bilmem ki nasıl olur.
5: Ne olur baba, lütfen.
1: İyi, peki.
5: Yaşasın.
1: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
3: Anlaşıldı şefim.
1: Sen de domatesleri.
4: Tamam şef.
1: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
5: Anlaşıldı şef.
1: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar

0: Baba?
1: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
0: Neden iki çeşit yağ koyduk baba?
1: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
0: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun. Bunu okulda mı öğrendin?
1: Hayır, annemden öğrendim.
0: Annenden mi?
1: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
0: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
1: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
0: Biberler acı mı?
1: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
0: Ben de acı yiyeceğim.
1: Ama ağzın yanar.
0: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
1: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
0: Ben hallederim.
1: Biraz da karabiber.
0: Ben de.
1: Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
0: Ben annemi çağırayım. Anne!
1: Çok acıkmış.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim şefim.
0: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
0: Beğendin mi anne?
2: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
0: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
1: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hmm, nefis olmuş.
2: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
0: Hmm, elfes. Ah, yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
0: Su!
1: Geçer şimdi oğlum, geçer.
0: Ay, yanıyorum. Ah! Oh!
2: Oh! Geçti mi?
0: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok, yok.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selamlar.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir.

0: Yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz! Olmaz!
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz!
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanları,

0: Rıza'nın yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. E bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet, birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz değil mi Nadirciğim? Bak bize hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin. Efe!

0: kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz?

0: Bence köstebeğini ismi Küçük.
1: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
2: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
3: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürketin adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
3: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
3: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
3: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
1: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
3: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
1: Köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
5: Tamam, bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
1: Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
1: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Mimimişi. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten Tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize mi yapışacak sanki?
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere.

Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
1: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
1: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
1: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa, duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
1: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
1: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım. Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
1: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
1: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
1: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
1: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
1: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
1: Of. Soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
1: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
3: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
1: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
1: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
1: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
1: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
3: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
2: Bu işe yarayabilir.
3: Ne yapıyorsun Yaman?
2: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
2: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
2: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
2: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
2: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
2: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
2: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Et be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

0: de bu yer. Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
2: Burası!
1: Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin.

0: açalım.
1: Ha?
0: Bu da ne?
1: Ama bu...
2: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
2: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
3: Ha?
2: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: acemi terziler.
1: Yok oğlum.
2: Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
3: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
2: Hop! Beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir

0: Bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet,

0: olmaz. Bakalım başımıza neler gelecek.
1: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
1: Şey, belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
1: Mantıklı.
0: Acaba bizimki nerelere gitti?

ップ起業してる

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemişsin.

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh. Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranank mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
2: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
0: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
2: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
0: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
0: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
2: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
0: Oyuncak yapıyoruz.

0: Ama ben anlamadım. Hurdalık'ta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Aa, hayır, ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
0: Gerçekten mi? Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
2: Oo, 1, 2, 3 kumaş avcıları.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Makbule teyze. Hı.
1: Sadece benim işim değil, birlikte yaptık.
2: Hı.

0: hepsinden bir yılım tamam.
1: Çok havalı.
2: Sağ ol kardeşim. Sadece bana gıcık bu köpek.
3: Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip ilahim olmak hiç de zor değil.
4: İlahi çocuklar.
3: Tamam, al Galip, iyice karıştır ve bana ver. Selim, bas deyince kronometreye basarsın.
1: Tamam kardeşim.
3: Hadi.
1: Basıyorum.
3: Dur bir dakika. Henüz tam hazır hissetmedim. Size garip geliyor olabilir. Ama arkadaşlar, mental oyunlarda konsantrasyon çok önemlidir.
1: Evet kardeşim, hadi. Birazdan Bayram Hoca gelecek.
3: Oho! Tamam ya, tamam. Selim, bas kardeşim.
1: Bastım.
3: Haydi bismillah.
5: Zaman ilerliyor Salih. Biraz hızlansan mı acaba?
6: Evet. Hadi Salih, yapabilirsin.
3: Şişt, kafam karışıyor ama.
6: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.
5: Bu sefer ben.
1: O kadar emin olma kardeşim.
3: Bitti. Bas Selim, bas. Evet, kaç dakika?
1: Yok daha neler.
5: Aynen kardeşim. Bekle sabır kahramanı olduk.
6: Sabırda galip, beklemede mülayim.
5: Sağ ol kardeşim. Çok doğru bir tespit.
3: Kronometre bozuk falan olmasın.
6: Ali.
5: Bayram Hoca bekliyor, hadi.
3: Sen nereye?
5: Ben de geleceğim.
6: Yok. Hocam, daha önce badem yedim ama çiçeğini hiç görmemiştim.
7: Ben de öyle tahmin ettim. Bu mevsimde mutlaka görmemiz gereken şeylerden biridir çocuklar, badem çiçekleri.
1: Çiçeklerin de bir zamanı var değil mi hocam?
7: Aynen öyle Selim. Bu yıl çiçeklenme zamanlarını kaçırsaydık önümüzdeki baharı beklememiz gerekecekti.
5: Aa, çiçek açar mı ya? Çok şaşırıyorum.
7: Ben de çok şaşırıyorum, biliyor musun Ali? Kahverengi ağaçtan beyaz, pembe, koyu pembe çiçekler çıkıyor. Kupkuru görünen ağaçtan Allah vakti gelince cap canlı çiçekler çıkartıyor. Şaşkınlık verici gerçekten.
5: Ama çok güzelmiş hocam. Şehirde insan farkına varamıyor.
1: Mis gibi de kokuyor.
7: Salihciğim, dalgın görünüyorsun. Bir sorun yoktur inşallah.
3: En kısa sürede yapma rekorumu kıracağımı düşünüyordum ama olmadı. Muhtemelen kronometre bozuk.
1: Üzülme kardeşim. Dönünce yeniden deneriz.
7: O zaman kalkıp biraz dolaşalım. Kafan dağılsın Salih. Belki oyun falan oynarız, ne dersiniz?
8: Yok.

0: oyun oynamayacak mıydık hocam?
1: Evet. Oyun. Hadi saklambaç oynayalım.
2: Tamam ama uzağa gitmek yok Ali.
1: Yok hocam, tamam.
2: Kime be?
3: Ben olayım hocam.
2: Tamam Salih, sağ ol. Sayma zahmetinden kurtulduk sayende.
3: Önemli değil hocam.
2: Şu ağaç kale olsun.
4: Tamam hocam.
2: 20'ye kadar saymak yeter mi çocuklar?
4: Evet.
2: Hadi o zaman başlayalım.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Bir daha da yummam ona göre. Bayram hocam, sobe.
2: Hemen de gördün ha.
3: Hocam, hiç de görünmeyecek gibi değildiniz. Mustafa sobe. Iy, çık o mikroplu yerlerden, sana kıyamam.

0: Çeşmenin orada biri var. Görüyorum.
1: Sobi.
0: Bir anlık boşluğuma geldi. Yoksa biraz zor sobelerdin.
2: Hı hı. Evet kardeşim.

0: Selim Sobe. Ali, bir sen kaldın. Hey, mezarın arkasındaki. Ali, gördüm seni.
1: Hocam, mezar varmış. Hiç görmedim.
2: Sakin ol bakalım Ali. Burası bir mezarlık değil. Bakalım neymiş?
1: İşte hocam burası.
2: Yaklaşıp bakalım. Gelin gelin.
1: Bismillah. Neymiş hocam? Gerçekten mezarlık mı burası?
2: Hayır çocuklar. Burası bir mezarlık değil. Bu da bir mezar taşı değil.
1: Ne peki?
2: Bakın çocuklar, her ne kadar mezar taşına benzeseniz de bu bir kıble taşı.
1: Kıble taşı mı?
0: İlk defa duydum. Kıble taşı ne demek hocam?
2: Kıble taşı, açık havada namaz kılmak isteyenlere kıble yönünü gösteren taşlardır. Eskiden yani Osmanlı zamanında birçok namazgah vardı. Bu alanda muhtemelen bir namazgah.
0: Namazgah ne hocam?
2: Cami dışında açık alanlarda namaz kılmak için ayrılan alanlara namazgah denir çocuklar. Burada namazgah olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.
0: Camide kılmak daha iyi değil mi hocam?
2: Yeryüzü bizim mescidimizdir çocuklar. Cami dışı mekanlarda da temiz olmak şartıyla rahatlıkla namaz kılabiliriz.
0: Sıcak havalar için bence süper fikir. Açık havada çeşmeden abdesti al, kıble taşına dön namazını kıl. Oh mis!
1: Ben de namazgâhta namaz kılmak isterdim.
2: Siz isteyin yeter.
1: Gerçekten mi hocam?
2: Tabii. Zaten vakit girdi. Suyumuz akıyor, kıblemiz belli. Ne duruyoruz?
0: Abdest için birim.
1: İkiyim.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Oo, her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top?

kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar, yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah! Dikkatli ol! Ama keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabımı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Aslan parçası cesur her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.

0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
6: Bu Mehmet, eminim.
7: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
4: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
6: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem sen de buraya. Hadi.

0: Efendimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamünaleyküm Furkan abi.
5: Aleykümselam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.

0: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
1: Tabii ki çocuklar. Memnuniyetle.
2: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
3: Selam çocuklar.
2: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
3: Elbette. O nasıl soru?
2: Ya sen Eylül?
4: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
5: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
3: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
6: Evet, madem haberiniz için lazım.
7: Hayır, sen dedin.
3: Hayır, sen.
7: Sen.
3: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
7: O bana minik dedi.
3: Asıl o bana önce kısa dedi.
7: Kimse bana minik diyemez.
3: Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
3: Söylerim, hak etti.
7: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
3: Sen ne karışıyorsun?
7: Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
8: Çoktan.
7: Hadi biz de izleyelim.
8: Hemen efendim.
9: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
8: Biz de barıştık.
10: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
1: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
2: Harika!
0: İnşallah kalplere ulaşırız.
2: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
10: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Karargaha gelip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır. Sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim. Ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan. Yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun.
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.

0: Yukarı çekin. Görev iptal.
1: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
0: O iş bende.
2: Yandım anam. Kim koydu bu camları buraya?
3: Şu anda keyfimi sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın. Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
1: Yine neyin peşindesin?
2: Ne istiyorsun?
3: Gelin de konuşup anlaşalım.
4: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
3: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
1: Sadece sen ve ben.
3: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
1: Neymiş o?
3: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
1: Ha?
2: Ama burası bizim evimiz.
5: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
0: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
1: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
4: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
6: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
1: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
4: Son yaptığım planlar gibiyse yandık.
2: Of adam. Göç etmek ne zormuş.
4: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
5: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı.
1: Sultan nerede?
3: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
6: Keşke benim yüzümden, yuvanızdan olmasaydınız.
5: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
1: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

Patron, burası tam bir saray. Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada

0: havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

Kralımız çok yaşa.

Huh?

0: Hey, karpuz düşmanları. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.
2: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
2: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın.

0: like yine doğdu. Hey hey hey uyanın hadi. Bak bak bak kahvaltı hazır. Kim yaptı? Elif tabii.
1: Ha? Ha?
0: Hayırlı sabahlar Sema abla, Agah dede. Siz uyurken kahvaltı hazırladım. Hadi gelin de yiyin.
2: Çok güzel bir sofra olmuş. Ellerine sağlık Elifçi.
0: Afiyet olsun Agah dede. Siz kahvaltınızı ederken ben biraz uyuyabilir miyim?
3: Ne yapacağız baba? Bu kadar nimet israf olmuş.
2: İsraf olmaz kızım. Bir çözüm buluruz. Gördün mü bak? Yeter ki nimet olsun. Mutlaka bir yiyen çıkar.

0: Evet, her şey yolunda çok şükür. Sorunsuzca havalandık.
1: Dikkat balonuna, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Dikkatlice dinlemeye hazırsanız, sizlere Mutlu Oyuncaklar Diyarı'ndaki hırslı kamyonetin hikayesini anlatacağım.
2: Kamyonet mi? Hiç hırslı, bencil kamyonet olur mu Agah dede?
1: Masal bu ya. Oluvermiş Orhancığım.
2: Şakacıktan yani.
1: Öyle de denebilir. Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış.
3: Oyuncak ülkesi mi?
1: Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncaklar olurmuş.
3: Ne güzel.
1: Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş.
2: Kim verirmiş?
1: Oyuncaklar karar verirmiş Orhancığım.
2: Neden?
1: Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur.
3: Anladım.
1: Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için.

0: için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış.
1: Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş.
0: Ama beş kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş.
2: Neden?
0: Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye.
2: Evet.
0: İşte bu çocukların oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine...
3: Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor.
0: Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de...
2: Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur, değil mi Agah dede?
0: Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar.
4: Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede?
0: Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş.
1: Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş.
0: Kısacası yeni gelen kamyonet mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş. Çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli...
3: Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi. Tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın?
0: Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor. Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş.
3: Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna.
0: İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış.
1: Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış.
0: Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken, kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş.
3: Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin.
0: Demiş. Dada oyuncak ona. Hadi oradan. Sana eşya yükletlerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki...
3: Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim.
0: Çocuklar çaresiz kamyonetin üzerinde oturur sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış.
3: Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
0: O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar, bana tekme atıyorlar, oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş, yasaklamış topa tekme atmayı.
3: Bundan böyle herkes benimle oynayacak. Topu sektirmek yok, benimle oynayacaksınız.
0: Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve... Ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum. Demiş. Kamyonet.
3: Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak.
0: Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz, beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun. Demiş.

0: Bundan böyle yap bozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz.
1: Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp sadece kendisine yapılmasını emretmiş.
2: Günler böyle gelmiş geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş.
1: E tamam, gençmiş, güçlüymüş ama bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış.
2: O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş.
1: Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.
1: Fiko da geldiğine göre yarışma vakti geldi demektir. Öyleyse gelelim yarışmaya. Bu oyuncak ülkesindeki mutlu çocuklar kaç kardeşti?
3: 5 kardeş.
1: Tebrikler Mine, 1 puan senin.
2: Peki bu kamyonetin bozuştuğu bir tahta at vardı. Onun adı ne demiştik?
3: Dada.
1: Evet Mine, tebrikler. 2 oldun. Peki kırılan kamyonet nereye gitmişti?
3: Çöpe.
1: Tebrikler Mine. 3 oldun ve kaybedeni olmayan yarışmanın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Al bakalım, bu da ödülün. Orhancığım, sen de bizden bir rozet kazandın. Ve dikkat balonu ailemize katılmış oldun.
4: Teşekkürler Sema abla. Ben zaten kazanmak için değil, sizlerle tanışmak ve manzaranın tadını çıkarmak için gelmiştim.
1: Öyle ya. Mühim olan kazanmak değil, centilmence yarışmayı başarmak. Değil mi Orhan?
4: Evet, Mine arkadaşımı da tebrik ederim.
1: O halde kocaman bir alkış da centilmen tavrından dolayı Orhan'a gelsin.

0: merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Miş mış. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Hagu attı. Ve bravo. Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha! Yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti?

bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir. Agu sapasağlam. Maşallah maşallah. Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Agu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ha? Ha? Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet. Susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: Ay tutulması. Abla şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben...

0: bilirim.
1: Hı? İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
0: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Değil mi?
2: Dayıcığım, hı? Sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
0: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
1: Nedenmiş o?
0: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Değil mi?
1: Zeki, hı? Çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, hı? Sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
3: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
2: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
3: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
1: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
0: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
2: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Hı? Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
0: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Hı. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
4: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
0: Ha, şey, olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni.
2: Dayı bir şeyin yok ya.
0: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
4: Merak etme dayıcığım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
4: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
4: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
4: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay hiçbir yerde görünmüyor.
4: Dayıcığım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim. Hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
4: Ayı görememen çok normal dayıcığım. He. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
2: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
2: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
5: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
1: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
4: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
2: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çak! Tabii.
5: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha, enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
5: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
5: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
5: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
4: Vay be.
2: Şuraya bak.
4: Çok güzel.
2: Çok güzel.
5: İşte. Gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
2: Gördün mü abla?
5: Geldi geçti.
0: Bir dakikaya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
1: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
1: Zeki.
0: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam anladık.
4: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
2: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yol uzun mu?
1: Biraz daha var oğlum.
0: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuğu.
1: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
1: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
1: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
0: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
1: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimde yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
1: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
0: Tamam baba.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
2: Usta.
3: Efendim garip.
2: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
3: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
2: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
3: E hadi, söylemeyecek misin?
2: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: Hay hak! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş. Bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip, gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
1: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
2: Allah korumuş.
1: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm. Trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
0: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
3: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
4: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.
3: Aa, süper trafik kahramanı geldi.
4: Yaşasın.
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
5: Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
4: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
2: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
2: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
2: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
0: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
4: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
4: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
4: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayayken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Ha, bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksınız da.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce baba oturu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
0: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
0: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
0: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
0: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
0: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
0: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
0: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
3: Ne?
1: Diş ipi.
3: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
3: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
1: Olur.
3: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
1: Denemeyiz de.
3: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
3: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.

0: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
1: Babamı mı yani?
0: Hı? Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
2: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
0: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası.
3: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
3: Kablo, kablo.
0: Motor.
3: Motor.
0: İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
3: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tabii yani, değil mi?
1: Görelim bakalım.
3: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
1: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
3: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
1: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
3: Evet.
0: Tamam, tamam. Oh,

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan değil mi babaanne?

0: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
1: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
0: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
0: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
1: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
0: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
1: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
1: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
1: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
1: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
1: Zemzem, Zemzem, neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi, siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
1: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
1: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
1: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
1: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
1: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
1: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
1: Oo, ne yapacağız Mete? Hmm. Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
1: Zemzem, seni çok özledim.
3: Senin kuşunmuş gerçekten.
1: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
3: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
1: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
3: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
1: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
3: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
1: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.

0: galiba.
1: Sakız bu.
2: Oo.
0: Sakız mı?
1: Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
1: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı...
1: İşte oldu. Kurtuldun sarıları.
0: Ne kadar mutlular baksana.
1: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
3: Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
3: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
1: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
4: Yolunuz açık olsun.
5: Her şey için teşekkürler.
0: Hı? Zemzem nerede? Zemzem!
5: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Of abi, bu hiç de uçurtmaya benzemedi.
1: Bu uçurtmanın iskeleti canımın içi.
0: Aa, piskelet mi? Kelebekli olsun dedim abi. Korkunç piskeletli demedim.
1: Korkunç iskeletli değil canımın içi. Hem iskelet korkunç değildir. Biz içimizdeki iskelet sayesinde hareket ederiz. Ayakta dururuz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Bu uçurtmanın da düzgün uçabilmek için bir iskelete ihtiyacı var.
0: İhtiyacı varsa olur tabii. Korkmana gerek yok. Bu piskelet kelebeğimizin uçabilmesi için. Nasıl olmuş abi?
1: Güneş değil mi onlar?
0: Evet, güneş. Nereden anladın?
1: Anladım çünkü aynı güneşe benziyorlar.
0: Ya, benziyorlar değil mi? Ben aynı güneşe benzetebiliyorum. Çünkü ben iyi bir ressamım.
1: Hadi şimdi de öbür kanadını boya. Rüzgar şiddetleniyor. Tam uçurtma havası.
0: Benim de tam uçurtma havam.
1: Aslında bulutlar iyice karardı. Yağmur yağmasa bari.
0: Lütfen yağmur yağmasın abi.
1: Yağmasın da yağarsa ben nasıl engelleyebilirim ki?
0: Hava durumuna bakabilirsin. Telepisi onda her akşam var.
1: İyi de canımın içi. Hava durumuna baksam da yağmur yağabilir. Engel olamam ki.
0: Yağmur yağabilmesin abi. Engel olamıyorsan neden hava durumuna bakıyorsun? Bakma o zaman.
1: Tamam ya, bakmıyorum. Ne olacaksa olsun.
0: Abi bak, iki kanadı da bitirdim. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel olmuş da kelebeğin kanatları farklı.
0: Evet. Bir kanadında yıldızlar var, diğer kanadında güneşler.
1: İyi de canımın içi. Kelebeğin kanatları farklı olmaz ki.
0: Olur abi. Bak, oldu işte.
1: Gerçek kelebeklerin kanatları aynı olur.
0: Hiç de bile. Benim gördüklerim hep farklı.
1: Hayır, mümkün değil. Bak sana ispatlayayım.
0: İspatla.
1: Bak, bu kelebeğin kozadaki hali. Kozadan çıkınca kağıdın iki tarafı onun kanatları olacak.
0: Olsun abi.
1: Bak, kağıdın iki tarafındaki desen aynı. Ha? Gerçek bir kelebeğin iki kanadında da hep böyle aynı desen olur.
0: Benim kelebeğim gerçek değil mi?
1: Yok yok, bak tabii ki gerçek. Çok gerçek, hep gerçek.
0: Kelebeğim gerçek değil.
1: Ah Cemre, ah Çelebi. Ne vardı sanki gerçeği söyleyecek?
2: Aa, cimcime ağlıyor. Hay Allah, bakalım derdi neymiş? Hayırdır cimcime? Neden gözün yaşlı bakalım?
0: Ağlıyorum çünkü dede.

0: Wow, wow. Neden ağlıyorsun peki?
1: Kelebeğim gerçek değilmiş.
0: O ne demek?
2: Gerçek kelebeğin kanatları aynı desen olur ya dede.
0: Bu da gerçek bir kelebek olmuş cimcime. Ağlamana gerek yok ki.
1: Abim pis patladı dede.

0: Ben iki kanatta da aynı şeyi görüyorum.
1: Nasıl yani? Kelebeğin bir kanadı güneşlerle, diğer kanadı yıldızlarla dolu.
0: İyi de evladım, güneş de bir yıldız değil mi?
1: Güneş yıldız mıdır?
0: Elbette.
2: Yoksa güneşi bir gezgin mi sandın?
0: Cemre'nin tabiri olabilir Çelebi. Sen galiba güneşi dünya gibi bir gezegen sanıyordun.
1: Evet, galiba ben güneşi gezegen zannettim.
0: Güneş, yani bizim güneşimiz, bilindiği sayısı.

0: Demek ki bu gerçek bir bebek.
1: Evet abi, bırak da kendi uçsun.
0: Kendi başına uçamaz ki, rüzgar esmesi lazım.
1: Ne güzel uçuyor.
0: Harika. Ay.
2: Hadi bakalım.
1: Ya dede, kelebek olsun istedim, balık olsun istemedim.
2: Hele şu yağmur dinsin de, bakarız çaresine. Sen yavrucuğunla ilgilen bari cimcime. Yağmurdan korkmuş gibi sanki.
1: Korkma yavrucuğum. Yağmur gitsin de bakarız çaresine.
0: Tıpkı şelale gibi dede.
2: Evet, aynen öyle.
0: Vay, ne kadar derin. Önceden bu kadar derin olduğunu fark etmemiştim.
2: Önceden bu kadar derin değildi de ondan fark etmedin.
0: Nasıl yani?
2: Yüksekten akan suyun şiddeti döküldüğü yerde oyuk oluşmasına sebep olur. Bu yüzden şelalelerin dibinde dev kazanı denen derin çukurlar oluşur.
0: Ya, ne güzel. Bu yaşıma geldim, bir şelale görmedim dede.
2: İlahi çocuk. Pekala, yağmur çok sürmeyecek. Şu cimcimenin gönlünü edelim de bir düden şelalesi borcum olsun.
0: Düden şelalesi, bekle bizi.
1: Yaşasın.
0: Manavgat yolcusu kalmasın.
2: Hadi bismillah.

0: Muhteşem dede.
1: Öyle.
0: Burası buz gibi dede. Karavanda ne kadar sıcaklamıştık oysa.
1: Antalya sıcak memleket. Ama gördüğün gibi akan bu buz gibi sular klima vazifesi görüyor.
0: Ey kudreti ilahi.
1: Ne demek biliyor musun?
0: Ey Allah'ım ne güzel yaratmışsın mı demek.
1: Hayır ama Allah'ın her işi güzeldir zaten. Allah'ın kudretinin yani gücünün bir yansımasını gördüğümüzde bu ifadeyi kullanırız. Bu bir hayranlık ve şahitlik ifade eder.
0: Allah'ın kudretine daha fazla şahit olmak istiyorum.

0: istiyorum dede. Mavi karavanla yolculuklarımız hiç bitmesin.
1: İnşallah evlat.
0: Oh, mis!
1: Düden şelalesi. Eski adıyla İskender şelalesi.
0: Aa, neden İskender şelalesi demişler? Şelaleyi İskender mi yaptırmış?
1: İlahi çocuk, şelaleler doğal oluşumlardır.
0: Keşfetmiş o zaman.
1: Aynen öyle. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pamfilya'yı fethettiğinde atlarını burada sulattığı rivayet edilir.
0: Çok ilgilerini çekmiş olmalı. Birileri de gördükleri bu muhteşem manzarayı anlatmış olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Peki dede, bu sular buradan akıp da nereye gidiyor?
1: İşte bu, şelaleyi anlatmak için sorulabilecek en isabetli soru. Bu gördüğümüz yukarı Düden şelalesi. Halk arasında Düdenbaşı olarak da anılır. Pınarbaşı adında iki büyük kaynaktan çıkan bu sular kısa bir akıştan sonra birleşir ve bıyıklı düdenin içinde kaybolur.
0: Ya bir daha ne zaman ortaya çıkar peki?
1: Kaybolan su yaklaşık 15 kilometreden fazla yerin altında gittikten sonra burada. Yani düden başında yeryüzüne çıkar.
0: Vay, suyun macerasına bak dede.
1: Öyle ama sen asıl maceranın sonunu gör.
0: İnanılmaz!
1: Sular uzun bir yolu kat ederek buradan 40 metre yüksekten Akdeniz'e dökülüyor.
0: Ne güzel! Geçtikleri yolu düşününce buradan dökülen sular sanki özgürlüklerine ulaşmış gibi dede.
1: Ay yaşa! Ne güzel söyledin.

cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım?
1: Aleyküm selam. Aleyküm selam.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap capçup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap capçup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap capçup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap capçup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada kirpi pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan sincap capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi pikirle çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, capcup topu tutmuş. Capcup atmış, pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi pikirin dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi pikirin bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı pikir ve capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine
2: annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş.
0: Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah, o zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Amy'nin kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Amy de ona
2: bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çangi çember, miskü ember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar.

0: oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eyme ebe olmuş ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eyme'nin kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eyme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Eyme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken? Kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de
0: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce
0: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın, he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır havada güzel çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
4: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
4: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
4: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
4: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
4: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rıkkımız dur, düşeceğiz.
4: Aferin Rıkkımız, oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi? Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Hah, buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tutkalla bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem.

0: problem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam tamam, anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güneş saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da.
1: E?
0: İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.

0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya, hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
4: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
4: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
4: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
4: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
4: Yazma.
0: Yazma mı?
5: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
4: Peygamber Efendimizle ilgili.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazacağız peki?
4: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
4: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
5: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
4: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
4: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
5: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
4: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
5: Yok canım, ne belli?
1: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
5: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
5: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
4: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
1: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü

Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara şifa.

0: Olacak dostum, yılmak yok. İhtiyacım olan her şey bu çantada.
1: Allah'ım, yeni bir güne daha uyandık. Sana şükürler olsun.
0: Amin.
1: Herkes kendi şişesinden içecek, unutma. Hı hı.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
1: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?

0: Hayırlı sabahlar Sara.
1: Hayırlı sabahlar Kura.
2: Bir şey unuttum. Ne unuttum?

0: Şuroni neden sevgilerle?
1: Yaşasın.
2: Oo. Şuroni yine bir tane. Hı?
3: Bir zahmet açıver şekerim.
4: Tabii.
3: Allah'ım, bu tam bir sanat eseri.
0: Sara, bak bu da benim sanat eserim. Yanlış dizmişsin.
5: Aa.
0: Çok biliyorsun.
3: Oh, ister misin şimdi hepsi devrilip?
0: Öyle söylemesen devrilmeyecekti ama Nazlı.
3: Çantamı biraz tutabilir misin şekerim?
0: Elbette Nazlı. Teşekkür ederim.
6: Lafa bile olmaz.
0: Ben de senin kadar güçlü olmak istiyorum Dalyan. Formunu neye borçlusun?
6: İşin sırrı sık sık ve çok çok yemek.
0: Sık sık ve çok çok yemek. Nasıl yani?
6: Ben mesela 9'u öğün yiyorum. Ara öğünler de var tabii.
0: Bu ara öğün dediğin nasıl bir şey?
6: En güzel bir şey Kura. Tam yemeğimi yedim, artık bitti dedin. Bir boşluğa düştün. Yaşama sevincini kaybettin. İşte o anda aklına ara öğün gelir ve...
3: Sakın ha. Dalyan gibi yemek yersen bu defa karnının üstüne düşersin. Bilmiş ol.

0: Sevgili yavrularım, çiftliğe yaprak taşımak işçi karıncaların en önemli vazifelerinden biridir.
1: Ha, vazife mi? Ay, merak ettim ne vazifesi? Ay, çok heyecanlı.
2: Vazife gelmez bana, her türlü Kura dostum, ne haber? Vücut mu çalıştın sen? Yaramış.
0: Burada görmüş olduğunuz ölçüde bir yaprağı çiftliğe taşımanız gerekiyor.
1: Ah, ister misin şimdi yaprak uçup gitsin?
0: Hadi ya.

0: toprağı inceleyin, ölçülerini not edin.
1: Dalyanın göbek yarı çapı bölü... Nazlı'nın savrulan saçlarının uzunluğu... Çıkan sonucu da Hayta'nın kollarının genişliğiyle çarparsak... Yaprağı teşhis ettim. Gidebiliriz.
2: Ben bunu asla taşıyamam. Gücüm yetmez.
3: Hala canlı. Damarlarından geçen suyun sesini duyabiliyorum.
1: Denkleme bir değişken daha eklememiz gerekiyor. Duran'ın kulaklarının genişliği.
2: Kuru yaprak bulabilirsek belki bir şansımız olabilir.

0: taş taşıması.
1: Bu bizden istenen yaprağın beşte biri kadar.
2: Bu yaprak kurumaya yüz tutmuş. İçinde su kalmamış. Belki bunu taşıyabilirsin Kura.
0: Ben yapamayacağım arkadaşlar. Siz gidin. Çok geç olmadan yapraklarınızı alıp yola koyulun lütfen. Şurada bir yığın yaprak var. Koşun. Şükürler olsun. Bunlar tam aradığımız gibi.
1: Kura haklı. Bu yapraklar tam bize uygun ölçüde. Ama bunları çiftliğe taşımamız imkansız. Arkadaş sürekli dalıp gidiyor. Senin de... Sen de çok çelimsizsin bir arkadaşım.
0: Sen taşıyabilir misin?
1: Sanırım taşıyabilirim. Ama taşımak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü yaprak taşımak kariyer planımda yer almıyor.
0: Ne planlıyorsun?
1: Akademide çalışacağım.
0: Senin kararınla oluyor mu peki?
1: Olacak. Kimse benim kadar doğru hesaplama yapamıyor burada. Akademide bana ihtiyaçları var.
0: Peki o zaman bu yaprakları çiftliğe nasıl taşırız onu hesapla.
1: Dediğim gibi taşıyamayız.
0: Burası eğimli. Buradan yuvarlasak çiftliğe kadar gitmez mi?
1: Yolun üçte birinde hızları sıfırlanır.
2: Geçiyorlar.
1: Kim geçiyor?
2: Tırtıl kafilesi.
1: Ne kafilesi Dalgın arkadaşım, hangi alemdesin?
2: Duyuyorum, hemen yanımızdan geçip gidiyorlar.
0: Arkadaşlar koşun. Yaprakları tırtıllara yükleyelim.
1: Harika fikir. Kafile doğruca çiftliğe gidiyor.
0: Kafilenin sonu gelmek üzere. Acele edin.
1: Hemen şimdi atlamalıyız.
3: Toplu konutlar birinci etap kaptan.
4: Beni kışla önünde bırakıver kaptan.
5: Tembeller.
6: Sevgili yavrularım. Haylaz yavrular. Yavrular. Ne yaptınız siz?
0: Ne yaptık?
6: Söylemeye dilim varmıyor. En büyük kabahati işlediniz.
0: Nedir o kabahat? Lütfen söyleyin. Bizi korkutuyorsunuz.
6: Siz tembellik ettiniz.
1: Tembellik mi?
2: Tembellik mi dediniz? Doğru mu duydum?
0: Biz tembellik etmedik. Görevimizi yerine getirmek için çok çalıştık.
6: Yaprakları tırtıl kafilesine taşıttınız. Üstelik kendiniz de onunla geldiniz.
1: Yapılacak en akıllı.

0: koca şeydi çünkü.
1: Hayır yavrularım, hayır. Bu yaptığınıza tembellik denir ve bizim kanunlarımızda büyük kabahatlerdendir. Cezası çok, çok büyüktür.
0: Ne ki cezası?
2: Ceza mı?
1: Bu suçun cezası yuvadan kovulmaktır. Yabanda bir başınıza yaşayacaksınız çocuklar. Bu bir felaket.
2: Kanun kitabında ne diyorsa ona uyarız. Ama tembel olduğumuzu asla kabul etmem.
3: Siz de herkes gibi yaprağı kendiniz çiftliğe taşımalıydınız.
2: Ama nene, bunların hepsi farklı.
4: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?
2: Ama biz herkes gibi değiliz.
3: Kanunlar herkes içindir. Eşit şartlarda görev aldınız.
2: Eşitlik adalet değildir.
1: Karınca haklı. Haklı karınca. Neden haklı olduğunu izah etmek ister misin?
2: Elbette haklar herkes için eşit olmalıdır. Ama herkes eşit şartlarda dünyaya gelmiyor. Çayırda saatlerce dolanıp bize verilen görevi yerine getirmeye çalıştık. Arkadaşım Sara hesap yapmaktan adım atamıyor. Atmalı mı? Sonra şu dalgın arkadaşım Dura. Hiçbirimizin duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyor. Her defasında duralıyor zavallı arkadaşım. Şimdi bu çocuğun işi yaprak taşımak olabilir mi? Belki daha faydalı olacağı bir iş vardır. Bana gelince ben... halimden şikayet edemem. Sağlıklıyım çok şükür. Ama yeterince güçlü değilim. Başka ne iş görürüm onu da bilmiyorum. Dilerseniz ben yuvadan ayrılırım. Ama arkadaşlarıma bir şans verin.
5: Sevgili yavrum Kura, senin ne iş göreceğin belli evladım. Sen bu yuvanın vicdanı olacaksın.
6: Taşlı karınca, sağ ol kraliçemiz.
5: Şura, Kura senin yanında kalmaya devam edecek. Belli ki doğru yoldasın. Alim, Sara seninle akademide olacak. Usta, Duran'ın sezgileri inanıyorum ki yuvamızın selameti için çok önemli. Yavrularımız yuvamıza hayırlı olsun.
6: Hayırlı olsun.

0: akademiye gidiyorum. Aslan Kura.
1: Çiftlikte çok gürültü var. Ne yaparım orada?
0: Dünya fena bir yer değilmiş Kura. Çok korktum başta ama zamanla alışıyorsun.
2: Dünya nasıl bir yer henüz bilmiyorum. Ama yaşamak güzel şey.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle, sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: kazanacak.
1: Bir, iki, üç. Aa, yüzgeçlerim.
2: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
1: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercan Ya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeçlerde. Yengeç.
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
4: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
5: Başarılar incilerim.
2: Olmadı. Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
6: Duramam, duramam. Kazanmam lazım.
4: Hayır.
1: Kazanan güçlü.
5: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
4: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
3: Arkadaşlar.
4: Olamaz.
7: Düştü. Düşürdüm.
4: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
7: Tebrikler. Tebrikler. Bravo.
1: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
2: O da ne ki?

Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.

0: arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
0: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
4: Hepsi aynı kıvır.
2: Şaka şaka.
4: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
5: Hayır, ben bir şey anlamadım.
0: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
3: İncilerim, iyi misiniz?
4: İyiyiz öğretmenim.
6: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
7: Ben çok korktum.
6: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
3: Hadi incilerim. Şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
6: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
3: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
6: Çök, kapan, tutun.
4: Çök, kapan, tutun.
6: Çök, kapan, tutun.
0: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
3: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
6: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
4: Evet!
3: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
8: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
3: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
8: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir.
2: Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
8: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
0: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası.

0: Dilerim. Deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
1: İçine neler koydunuz bakalım?
2: Biraz kraker, battaniye,
3: fener,
4: İlk yardım malzemeleri ve oyuncak.
0: Maşallah incelerim. Çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
3: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
5: Çöp kapan tutun, hep birlikteyiz biz.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ya Bera?
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla'yla Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu. "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar." Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular. Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi," dedi.
0: Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek.

Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Keçiyi insan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
2: He? Al sana.
0: Cevizlerim.
2: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana.
2: Araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım, sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne demiş? Ben buldum.

0: Karagül. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
1: Yemez Hacı Cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
0: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
1: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
0: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
1: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Zıngır zıngır zıngır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
0: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğru ya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?